şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş, suç örgütüne 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındığı 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler, çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi Mutlak Mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rajleigh, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: olacak.
1: Doğan canlı yayında.
2: Ben Güler, Alanya'dan arıyorum.
3: Güler Hanım, ne kadar güzel enerjili bir sesiniz var maşallah.
2: Mersi.
3: Böyle iki kelimede bile insan hissedebiliyor gerçekten bunu. Bazı dinleyeceğim de mesela arıyorlar böyle mıy mıy mıy.
2: Hiç çekinmiyorum.

0: Emekli asker eşiyim.
1: Öyle mi? Artık atlara sardı yani beyefendi.
0: Aynen öyle. Biraz emekli olunca öyle oluyor.
1: Aman boş verin, size sarmasından iyidir.
0: Yok. Bana hiç problem değil. Ben her sabah sizle uyanıyorum.
1: Aman ne güzel, ne mutlu. Siz de emeklisiniz herhalde.
0: Ben de emekliyim.
1: Peki bu yoğun çalışma hayatının ardından emekli olunca biraz zorlanılıyor galiba. O geçiş döneminde keyifli ama sonrasında insan bir sıkılmaya başlıyor sanki, öyle mi acaba?
0: Yok, ben uğraşacak şeyler buluyorum.
1: Mesela?
0: Yani şöyle boş bir insan benim. Yani hiçbir şey yapamazsam dolaplarımı düzeltiyorum.
1: O klasik değil mi? Evin şekli değiştirilir, koltukların yeri değiştirilir.
0: Yok, onda tutucuyum. Sadece bende dolap içi düzeltmeye böyle çok düzenli bir bayanım.
1: Ne, giysi dolabını mı düzenliyorsunuz?
0: Giysi, mutfak, ne bileyim bu tip şeyler.
1: Hayır, yani en fazla ne yapabilirsiniz ki, tabakların yeri mi değişiyor?
0: Hayır, değiştirmiyorum. Düzgün sıralıyorum.
1: Ah Güler ablam ya.
0: Ne yapacaksın, uğraşıyor işte.
1: Doğru, sen de haklısın. Ama evin işi de bitmek bilmiyor değil mi? Evde oturan biri için bir yerden sonra fenalık gelir hakikaten. Yani sürekli bir iş çıkar.
0: Bende temizlik takıntısı yok. Ha. Temizlik takıntısı yok, düzen takıntısı var.
1: Anladım. E nasıl, o zaman silmiyorsunuz ama düzenli mi duruyor eşyalar?
0: Evet. Başkası geliyor temizlik yapıyor.
2: Doğan Canlı yayında.

0: anlarsana. Gözlerimin önünde bir bileğini sevdir yalan.
1: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 26 Ağustos, günlerden çarşamba. Aha Ağustos da bitti. Anadolu'da şey vardır ama şimdi dur ya, daha yeni konuşmaya başladım, bugün nasıl anlatacağım onu? Ya biraz tiyatral şeyler gerektiriyor da aklıma bir şey geldi. Hangi yörede var bu? Bizim orada var, ben de şuralıyım diyenler yazsın hemen. Hani böyle bir şey anlatırken, üzüntülü bir şey anlatırken uyduruyorum. Mesela işte anne kardeşiyle yıllardır görüşmüyor. İşte o dayıyı çocuklarına anlatırken ondan sonra da öyle oldu böyle oldu diye böyle bir... Ağlama iç çekmesi ama ağlamadan ağlama iç çekmesi. Benim kulağımda niye öyle bir şey var? Yani bu ama şey yani. Anadolu tepkimesi gibi bir şey. Neyse aman üst sabah sabah. Evet. He? Ne diyordum? Evet. Ağustos da bitti. Ve işte gelip geçen zamanı olabildiğince güzel, kıymetli bir hale getirmek amacıyla bütün çabamızla yine beraberce sohbetimize başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa, aha size 3 dakika veriyorum. 3 dakika içinde mesajlar WhatsApp'tan gelebilir. 0531-785-90-80 531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız birazdan hızlı hızlı gelen mesajlara göz atacağız. Bunun haricinde az sonra da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla da yayına dahil olabileceksiniz.
3: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: 3 dakikanız var dedim ama birkaç dakikanız daha var. Bir kısa reklam arası, hemen ardından yoklama mesajlarıyla muhabbete başlayalım. 0531 700.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Süper FM'den herkese bir kez daha günaydın, radyoları yeni açanlara. Hadi hakkını verelim o zaman.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Haydi o zaman ya Allah diye hemen önce mesajlarla başlayalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde? Hadi oku, artık işe geldik demiş Büşra. Kapatacaksın mı radyoyu? Okumuyor mu o zaman? Ne? Bağcılar'dan Başakşehir'e işe giderken her gün sendeyiz Doğancan demiş. Bu kadar. İneceğim, bitti. Aşk olsun. Aşk olsun. Bugün Elazığ'dan, yarından sonra da Isparta'dan dinleyeceğim seni artık demiş Fazilet. Taşınıyor musun? Selam Almanya Aachen'dan selam diyor sevgili Umut. Aralık'ta gel beraber gidelim Noel pazarlarına. Ya olur, ben Aralık gibi düşünüyorum zaten Almanya'ya gelmeyi, ama sen neredeyim dedin? Aachen. Ben bir Hanover'e geleceğim, bir Berlin'e, oradan Berlin'e geçerim. Hamburg falan da olabilir belki, ama hani Aachen ne tarafta kalıyor bilmiyorum. Yalova'dan Can Kurt değil mi? Günaydın, selamlar. Her zamanki gibi müşterilerinle seni dinliyoruz Doğancan demiş. Kayseri'den Mükremin, günaydın. Çalışırken seni çok dinlerdim. Ne? Ama şu an Kadir ezildiği için buradayım. Sen çocuğun kıskançlık damarını neden çıkarıyorsun? Feryal Hanım, benim ekstra bir şey yapmama gerek yok onun hasedinin devreye girmesi için.

Tekvandocu Serpil abla yazmış. İzban'da işe giderken can kulağıyla sendeyim ve yoldayım. Ah bu sancılı günlerde ne kadar iyi geliyorsun. Bir bilsen cadı kazanı buralar demiş. Ya. Bir tek oralar mı? Onun ya iyiydi o. Vedat selamlar. Şanlıurfa'dayım. Notere giderken dinliyorum her zamanki gibi. Şanlıurfa'ya da bekliyoruz seni demiş. İnşallah ya. Selamlar. Annem Yıldız, kızım Asya, ben Pınar, Kavacık'tan dinliyoruz demişler. Günaydın. Selam. İstanbul Maltepe'den home office çalışıyorum. Seni dinlemek için işe erken başlıyorum Doğancan. Günaydın. Ay ne mutlu. Selamlar. 30 Ağustos'ta doğum günüm, kutlar mısın demiş. Şimdiden. İyi, mutlu yaşlar Tülay. Bu da yeni çıktı. Zorla kendi doğum gününüzü kutlattırıyorsunuz. Doğum günümü kutlar mısın? Ne demek ya? Geçersen boyun. Bursa'dan Derya. 1,5 yıllık tedavim bitti ve yine seni dinleyerek işe gitmeye başladım. Günaydın. Çok geçmiş olsun Derya. Gelmiş geçmiş olsun bir daha inşallah. Sağlıkla sınanmasın kimse. Şu an şifa bekleyenlere de Allah acil şifalar versin.

İzmir'den selamlar, her sabah mütemadiyen buradayız. Daha önce ne olur artık İzmir'de de bir söyleşi olsun diyen Zekiye. Okullar açılsın, ben yeniden böyle bir tur düzenleyeceğim, gezeceğim yine birçok yeri.

0: İşe giderken her gün seninle enerji buluyoruz demiş Denizli'den Burçin. Günaydın. Normalde Ankara'dan dinliyordum. Bu hafta memleketim Çorum'dayım. Burada da elimde telefon, kulağımda sen. Oley, selamlar. Osmaniye'den Antalya'ya yoldayız. Yol boyu kulağımız sende diyen Aylin ve Zeynep, günaydın. İsmail yazmış, Ankara'dan Konya'ya karavanla seyahatten dinliyorum seni. Ya dün ben bayağı bir sardım ha, o karavan videoları düştü önüme. Çok acayip işler yapmışlar ya, yemin ediyorum evden daha güzel. Yani hem daha şey hissiyatı çok, her gün başka bir yerde uyanabilme, uyuyabilme, vakit geçirebilme. Hem de eş zamanlı bütün düzenin, tertibatının yanında olması falan çok keyifli. Bilmiyorum, belli bir yaştan sonra belki ben de kafayı kırabilirim. Yani İsmail Bey yanlış anlamayın. Ama çok benlik bir şey de, külfeti de fazla ya, aman. Üf. Onun çünkü... şeyleri var şimdi. O izlediğim videolardan yola çıkarak gördüğüm bazı şeyler var. Yayında sabah sabah anlatmak istemediğime göre anlamışsınızdır. O temizlik işleri biraz sıkıntı. İzmir'den Özlem, yürüyüş yaparken dinliyorum seni Doğancan. Kopenhag'da bekleriz diye Danimarka'dan Cennet yazmış, günaydın. Kayseri'den yazmışlar, kızım Beril'i anneannesine bırakıp işe geçeceğim, kulağım sende. Konya'dan Hasan, günaydın. Ay sen de olmasan vallahi hiç yataktan kalkasım yok diye Danimarka'dan yazmış yine bir dinleyicim Gülsüm'e. Danimarka'dan ne kadar mesaj geldi? 2. Kahvemi aldım, açtım radyomu, sendeyim demiş. Ödül için de tebrik ediyorum diyor. Tolgacığım sağ ol. Evet, dün Kadir'le beraber bir ödül törenine gittik. Çok fazla tanınmış kişiler vardı. Ay, Kaya Çilingiroğlu'nu da gördüm, adam nasıl yaşlanmış. Ve neyse, o da şey, spor yorumcusu olarak ödül aldı. Dur bakayım. Ha, şeyi söyleyeceğim. Şener Üşümez soydu değil mi? Deprem şeycisi. Neyi bilimci? Bir depremle ilgili sürekli ekranlarda gördüğümüz o kovboy şapkasıyla hepimizin hafızalarına kazınmış o isim. Dün sahnede paylaştım. Instagram'dan girin bakın Allah aşkına. İşte anons ettiler ama dediler ki yani kendi alanıyla ilgili değil. Ne dediler ya? Vücudunu çok hızlı bir şekilde geliştirebileceği bir yöntem geliştirmiş Sayın Üşümezsoy. Ondan sonra ve bunu göstermek için bir tane striptiz müziği açtılar. Üstünü başını çıkardı. Böyle kas şov yaptı bize ama yani herhalde bizim hissetmemiz gerekiyordu. Çünkü göremedik pek bir şey. Bağırdı, azarladı. Sonra benim böyle çapraz masamda oturuyordu, çaktırmadan bakıyorum yanında biri var, sürekli bağırıyor ona sürekli. Kadın bir şey söyle, sen karışma bana falan diye böyle durup bağırdı kadına. Ondan sonra kim vardı? Hayko Cepkin vardı. O da tiyatro alanında bir ödül aldı. Güzel bir oyunları var, Pelin Akil'le beraber gelmişlerdi. Başka dedikodu ne verebilirim size? Dedikodu. Ha, bir şey vardı onu. Bir düşüneyim ben onu anlatabilir miyim diye, onu da anlatırım olmadı. Neyse, evet, gelelim bugünün yayın konu başlığına. Bu sabah yayında tam da şu anda başlattığım şarkının adını taşıyan konu başlığımızdan bahsedeceğiz. Şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerin bütünlüğüdür. Dolayısıyla ya... tamam öyle böyle falan ama ben şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir düşünsün bakalım. Bir dakika dur, şarkıyı çalarım şimdi de. Ben bunu görmedim, bir saniye arkadaşlar. Bunları benim zamanında girmem gerektiği için hemen şöyle şunu şöyle şunu da şuradan şöyle, evet. Şimdi gördüm. 15 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Tamam, şimdi efendi gibi çalabilirim şarkımı. Baştan sona bu şarkıyı ezbere bilenlerin kılı ağarmış demektir.

0: şarkının düzenlemesi, sound'u o kadar yeni geliyor ki kulağa. 94'te çıkmış ya. Şaka gibi. 32 sene öncesinden günümüze ulaşan o melodi. Aşkın Nur Yengi buradaydı. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Şarkıyı baştan sona ezbere biliyormuşum, naftalin kokusu çıktı üstümden resmen diyen sevgili Seda, yalnız değilsin. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ama laf olsun torba da olsun diye aramayın. Boş beleş şeyler söylemek için. Taci, Taci bir şey dedi Taci. İstemiyoruz öyle şeyler. Değerli toplu, aklı başında eğer konuşacağınız bir şeyler varsa sessiz sakin ortamlarda müsaitseniz arayın. Ve araç kiti, hoparlör vesaire, kulaklık falan olmadan telefonu doğrudan kulağınıza tutarak yayında konuşmanızı rica ediyorum. Bir de tabii arayanlar radyonuzun sesi kısık olsun. Bunu baştan söylüyorum ama bir Allah'ın kulu uyarsa gelin beni başımdan vurun. Mesaj yollayacağınız WhatsApp hattımızda 0531 785 90 80. Buradan da WhatsApp'tan.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa, ki hayat da hep böyledir. Bazı şeyler hep başkalarının başına gelir. Hep başkalarından duyarız diye düşünürüz ama bir bakarsın o Allah Allah dedirten hikayeler senin bizzat kendi gündemin haline gelmiş. Dolayısıyla varsa sizin de böyle türlü hayat tecrübeleriniz, bugünün yayın konu başlığı. Hiç ummazdım. Telefon bağlantılarına başlayabiliriz artık. 0212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan kısa mesaj olarak yollayabilirsiniz. 531 785 90 80.

Hiç ummazdım köpek sahibi olacağımı. Karavanla Fas'ta gezerken köpek sahiplendik ve onu Liechtenstein'a getirdim. Şimdi her sabah Süper FM'le beraber geziyoruz diye bana dostunun fotoğrafını yollamış. İpek, selamlar. Vay be, Fas'ta buldun, İsviçre'ye götürdün ha İpek. Kız beni de götür. Beni de sahiplen.

Bursa'dan selamlar. Onun için şehir değiştirdiğim kızın benden bir hafta sonra başka biriyle aynı eve çıkmasını vallahi hiç ummazdım demiş, bana da sürpriz oldu diyen sevgili Songül. Ana arkadaş kazı. Anca normalde radyoda böyle konuşan radyocuları pek sevmem, dinlemem ama seni vallahi çok seviyorum. Her gün dinlemeye çalışıyorum. Günaydın diye mesaj yollayan sevgili Emre. Emre'cim ben diğerlerine benzemem.

0: hadi siftahımızı atalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. İsmim Elif.
0: Hoş geldin. Emine mi dedin?
1: Elif.
0: Emir.
1: Elif.
0: Demet.
1: Her neyse önemli değil.
0: Kız ne olur anlamam lazım. Ne?
1: Elif.
0: Elif.
1: Evet.
0: Ha, kız kolaymış da niye anlayamadım acaba? Allah Allah. Elif hoş geldin. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. Yayın konu başlığını duyunca hemen telefona sarıldım.
0: Aha, o zaman sağlam bir cevabım var. Neyi hiç ummazdın?
1: Yakın zamanda aldatıldım.
0: İşte gördün.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ve bu aldatılma da sağ olsun eşimin abisi çok güzel yardımcı olmuş. Şimdi canlı yayında tam olarak zikredemiyorum ne yaptığını ama.
0: Lütfen.
1: Eşime tanışması için bir tane hostesin numarasını gönderiyor.
0: Eşinin abisi yolluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sonra ben de bunu yani Allah'ın işi tesadüfen ikisi WhatsApp'tan yazışırken oğlumun tabletinden okuyorum.
0: Ha, orada da açık WhatsApp'ı.
1: Evet.
0: Ay salak.
1: Yani, madem şey yapacaksın tam hani yap.
0: Sonra
1: 3 gün boyunca bunları izledim ne yapıyor ne ediyor. Yani sevdiğim yani 15 yılımı birlikte geçirdiğim insan. Instagram adresinde ikimizin isminin hani kısaltılması olan adını değiştirip kendi hani bana ve çocuklarıma ait olan bütün fotoğrafları kaldırıp sonra o arkadaşı ekliyor. Sonra kız reddediyor, bir daha mesaj atıyor, bir daha istek atıyor ve abisi de işin şey tarafı numarasını atmakla yetmiyor, bir de Instagram adresini atıyor, buradan yürü diyor. Yani hiç ummazdım gerçekten ne eşimden ne abisinden yani hele hele abisinden böyle bir şey hiç ummazdım. Hadi benim eşim dediğim kişi bir yola giriyor.
0: Yani, senin abi olarak ona yol yordam göstermen gerekirken tam tersi evet. Yardım ve yataklık yapıyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman yaşadın bu olayı?
1: Hemen Temmuz ayında çok yakın.
0: Tamam bunlar yaşandı ve sen bunu nasıl söyledin?
1: Olay patladı işte. Üçüncü günün sonunda bütün oturumlarını kapattı. Tabii ben de elim kolum bağlandı. Nasıl takip edeceğimi bilmiyorum. Ben de tatildeydim. Çocuklarımla birlikte onun gelmesini bekliyordum.
0: Yanında değildi.
1: Evet.
0: Yani şöyle, o da uyandı. Tabletten de uzaktan çıkış yaptı. Tamam.
1: Evet. Yani şöyle işin aslı. Biz tatildeydik. Sonra eşimin işe başlaması gerekiyordu. Onu havalimanına bıraktım. Kendim babamın yanına geçtim. Hani Balıkesir'e geçtim.
0: Tamam.
1: Sonra işte bir hafta sonra o da bizim yanımıza gelecekti.
0: Tamam. O bir haftada olan olmuş zaten yazışmalar ya, falan yani.
1: Onu havalimanına bıraktığım dakika uçakta yanında oturan kızı gözüne kestiriyor. Ama işin enteresan tarafı abisi mesaj atıyor. Çünkü abisi de bir havayolu şirketinde çalıştığı için yanına oturacak kişi kim, ne, nedir her şeyi biliyor, görebiliyor.
0: Oradan ondan ismini sonra, almış. Ay ne kadar ayıp ya.
1: Yanındaki diyor geldi mi, nasıl, güzel mi diyor. Abisi yani affedersiniz köpeğin önüne kemiği atıyor.
0: Ana. Bunlar ama çok iğrenç sohbetler ya. Şimdi sen bunu bu olayı keşfetmişsin ama abi bu kadar rahat kardeşiyle böyle bir diyaloğa giriyorsa anlaşılan bunun geçmişi de var. Yani bunların demek ki kendi aralarında böyle bir şey alışverişleri olmuş yani abiyle.
1: Zaten diyor ki acemi değilim. Senin başını belaya sokmam falan diyor.
0: Gerizekalı. Allah, yani dinliyorlarsa da dinliyorlar. Umurumda değil. Allah belanızı versin be.
1: Evet. İçinde ne diyor gerçekten. Az çok olaydan dinleyenler varsa anlamıştır şeyi. Sonra ben üçüncü günün sonunda tabii olayı patlattım. Önce eşime sonra annesine ağzıma geleni söyledim. Sonra da bir güzel kızı aradım. Dedim ki bak güzel kız, uçakta tanıştığın kişi evli ve iki çocuk babası. Kendisini sana nasıl anlattı bilemem. Belki iki yolcu gibi konuşmuşsunuzdur. Ancak dedim bu konuştuğun kişi senin hakkında böyle düşünüyor. Numaranı da zaten ben de abisinin sayesinde aldım. Yoksa ben,
0: kız ne yani diyor? Kızın ama zaten bir işi yok onunla.
1: Tabii kız. Ne yapsın? 23 yaşında gencecik bir kız yani. Hiçbir şeyden haberi yok.
0: Elif, sana bir nacizane akıl vermek isterim. Bu abisi de o hava yolunda çalışıyormuş
1: hemen,
0: ya.
1: Hemen şikayet ettim.
0: Ha, iyi yaptın. Çünkü yani orada o kişisel verileri paylaşması, hele bir de bu sebeple insanları taciz etmesi vesaire falan, çok hastalıklı bir davranış bu. Ne oldu? Attılar inşallah işte.
1: Kendilerinde suç görmüyorlar. Bu erkek muhabbetiymiş.
0: Tamam. Hadi cehennem olsun. Ne yaptı şirket peki bununla ilgili?
1: Vallahi şirkete de ağzıma geleni hani yazdım. Daha doğrusu olayları yazdım. Dedim ki evliliğim bu sebep yüzünden bitiyor. İlgili kişi gerekli yaptırımlar neyse yapılsın. Eğer yapılmazsa hakkımı mahkemede de sosyal medyada da sonuna kadar arayacağım.
0: Tamam.
1: Bu da böyle bir vesile olmuş olsun.
0: İnşallah oradan da bir şey çıkar. Kocan daha sonra pişman olup ya Elif ben ettim sen
1: yok,
0: etmem.
1: Yok ben diyor ben seni aldatmadım. Sadece aldatma girişiminde bulundum. Ne var diyor bunda? İki yolcu gibi konuşmuşuz. Tabii dedim. İki yolcu gibi. Hani bunu bir arkadaşı yapmış olsa diyeceğim neyse. Yani abisinin yardım ve yataklık ediyor olmasını kaldıramıyorum.
0: Hoş değil. Yani orada olay tabii kocanda bitiyor. Kimin olduğu önemli değil de evet tabii ki yani senin yıllardır oturduğun kalktığın yediğin içtiğin kendi abin gibi gördüğün bir kişiden de. Yani çarpı iki aldatılma yaşamışsın yani o tatsız.
1: Öyle.
0: Boşanmayla alakalı bir girişiminde var mı?
1: Hemen girişimde bulunduk. Zaten dedim ayın 15'inde ben dönüyorum. Ben gelene kadar kılını kırkını topla evi terk et. Geldiğimde de zaten gitmişti. Annesinin evi her zamanki gibi.
0: Geçmiş olsun. Evet. Valla ne diyeyim, umarım senin için en hayırlı şekline döner mesele. Üzüldüm. Ben de senin yerinde olsam hiç ummazdım. Evet, aldatılma birçok kişinin başına geliyor da abiyle organize bir şekilde boy postu devrilsin ikisinin de inşallah diyor ve teşekkür ediyoruz. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa.

0: keşfedin. Ay temiz vay.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük taarruzun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük taarruzun emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuliş, suç örgütüne 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındığı 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi mutlak mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rajleigh, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 9080 dileyenler buradan da yazabilir dedik. Az evvelki meseleyle alakalı çok fazla mesaj var haliyle. İşte şu nasıl olmuş, bu nasıl olmuş diye merak edenler tamam daha. Ama bir tane şey var, onu okumam lazım. Bu kadının kocasının burcunun balık olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Pü Allah belasını versin demiş Aylin. Aylin, tahmin et başka kim balık burcu? He? Yazıklar olsun. Neden? Bela okumayın. Balık var, balık var.

Doğancan ben de tatildeydim, bugün işbaşı yapıyorum. Bana bir formül söyle, nasıl adapte olacağız? Dün denize girerken bugün trafikteyim, nasıl atlattın anlatsana demiş. Sevgili Burak, Burak durumlarımız aynı olmayabilir. Ben yani çok severek yaptığım bir işe sahibim. Bir de benim işim 3 saat sürüyor. O yüzden ben hiçbir zaman adaptasyon sorunu yaşamadığım gibi ben tatildeyken yayın yapmayı da özledim hatta. O yüzden bilemeyeceğim kardeş. Biliyorsun çeker. Ay sesin de güzelmiş vallahi Doğancan he demiş sevgili Yasemin. Ya. Biliyorsun. Okuyayım biraz da.

0: sevgilim.
1: Bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım arkadaşlar, benim başıma ne iş geldi biliyor musunuz diye paylaşabileceğiniz bir mevzu varsa hadi bakalım bir telefon daha. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Bu da mesaj attığımız.

0: Son yılların hiç kuşkusuz en yüksek müzikaliteye sahip şarkılarını yapan ismidir bence Mabel Matiz. Bu arada bir sürü bununla ilgili yazan var, onu da söylemiş olayım. Bilmeyenler, sabah yaptığım programın tekrarı akşam 6 ile 7 arası eve dönüş yolculuğunda yine size eşlik ediyor. Yani sabahki yayının tekrarı akşamda 18-19 arası yayında. Dün akşamki yayında alınan kayıtlarda teknik bir sorun olmuş. Benim sesim daha kalın gelmiş çünkü biraz orada hani ben sebebini anladım da yavaşlatılmış, o yüzden de ses daha kalın böyle hani biraz daha böyle var ya. Bana dün bir sürü mesaj gelince sağ olsun radyodaki bu konuyla ilgili arkadaşlar hiç dünyadan bir haberler. Aradım, haber verdim ama dün akşam öyle oldu. Bununla ilgili bir sürü mesaj var. Teknik bir arıza arkadaşlar, olur, insanlık hali diyeyim ben burada. Ama yayın bittikten sonra göreceğiz. Neyse, hadi bir telefon daha alalım. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmimi vermek istemesem olur mu?
0: Bizim için olay önemli. Adını ne yapacağım zaten? Evet, anlat. Neyi hiç ummazdın?
1: 18 yıllık evliyim.
0: Ay, tehlikeli bir şey var galiba. Çok düşünerek konuşuyorsun.
1: Evet, hem detay vermemek üzere hem detayları ince olarak vermek için böyle konuşuyorum.
0: Tamam, ay ne oldu?
1: Şöyle ki, yıllar öncesinde engelli bir arkadaşımız vardı. Onun üzerine araba aldık falan.
0: Kim aldı, eşin mi?
1: Evet, beraber aldık.
0: Ama bir dakika, onun üzerine dediğin eşinin üzerine değil, engelli arkadaşa araba alındı ama eşin mi kullandı arabayı?
1: Aynen. Ondan sonra eşim ödedi.
0: Ama normalde aslında o iş onun birinci dereceden yakını, işte onun kişisel kullanımı için alınması gerekiyor. Orada bir devleti dolandırdık hocam yani. Evet.
1: Daha sonrasında böyle işte evimizi aldık. Ben tabii ki fedakarlıklar yapmaya çalışıyorum. Daha sonrasında... İşte her şeyimiz var. Tatillere gidiyoruz. Evet, çok güzel hayatımız geçiyor. Çok süper geçiyor. Engellinin vefatıyla beraber eşimde bir değişimler olmaya başladı. Vefat ettikten sonra işte annesinin babasının üzerine geçiyor.
0: Araba.
1: Araba.
0: Daha sonra... Bu arada bir şey söyleyeceğim. O detayı bilmeyenler için, biliyordur herkes de, belki bilmeyen vardır diye söyleyeyim. Engelli bireyler için belli bir oran üzeri engeli olanlar için ÖTV indirimi yapılıyor. İndirim mi yoksa tamamen ÖTV mi alınmıyordu hatırlamıyorum da. Uyduruyorum işte, 2 milyonluk arabayı 1 milyona alıyorsun gibi bir şey oluyor galiba orada. O yüzden aynen, hani bunu tercih ediyorlar. Bu arada bu tanıdığınız bu engelli kişi sizin bir akrabanız değil. Bir arkadaşınız mı?
1: Akrabamız.
0: Akrabanız, tamam. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sonra araba anne babaya kalmak durumunda haliyle. Sonra eşin bu durumdan rahatsız oldu. Utanmadan.
1: Daha sonrasında anne babaya kalan arabayı vergilerini ödeyerek, ki benim kartımdan ödeyerek, üzerine aldı.
0: Tamam.
1: Üzerine aldığı günden itibaren dünya kaç derece dönüyor bilmiyorum şu anda. Çünkü kafam o kadar çok fazla şeyli. 360 derece döndü.
0: 360 dönerse başladığı yere geri döner. 180'dir.
1: Tamam, 180 derece.
0: Tamam. Evet, bu arada ÖTV'den tamamen muaf olunuyormuş. Evet, he.
1: Daha sonra vergiler ödendi. Benim kartımdan ödendi. Daha sonrasında şu anda evin içinde iki yabancı gibiyiz. Konuşmuyor, görüşmüyor. Sen
0: niye?
1: Kimsin diyor. Ben bu zamana kadar çalıştım, ne yaptım diyor. Arabayı üzerine geçirdi.
0: Ne ki bu araba sanki Rolls-Royce'ya? Ne? Allah aşkına. Yani, kaç paralık bir araba bu?
1: 800 bin liralık bir araba yani.

0: Ne havacıva yani neye? Ben anlamadım. Diyelim, hadi diyelim araba olsun 30 milyonluk araba. Ne alaka?
1: Tek sorun değil. Bunca yıldır yaptığım fedakarlıkları o kadar hiçe sayarak bir şekilde yüzüme...
0: Tamam da ben şeyi anlamadım. Yani bu arabayla bağlantısı ne olayın? Yani... ben bunun vergilerini benim kredi kartımdan ödedi, oldu bu oldu, aracı oldum falan filan. Tamam, evet. Şu anda seninle kötü olmasının vardı. Sebebi ne?
1: Evet, hemen onu söylüyorum. Onu ben atlamışım. Ben yıllardır çalışıyordum ve hiç ondan para istemiyordum. Kendi faturalarımı kendim ödüyordum. İşte sağa sola giderken çok fazla değildi. Yani bir oturup bir yerde bir şey içmeye ya da yola gitmeye... Ondan kesinlikle para istemiyordum. Çalışmadığım dönemlerde ki vefat eden kişi de benim çalışmadığım dönemlerde vefat etti. Yaklaşık 2 senedir çalışmıyorum. Ve bana işte çıkartıp işte bu senin parandır vesaire, bunu sen harçlık olarak yap demedi. Hatta onun üzerine şey söyledi. Sen dedi çalışmıyorsun dedi, tazminatını aldın dedi. Al kocacığım sen bu 10 bin lirayı. Sen kullan demedim dedi. O kadar dedi, tazminat aldım dedi. Şu anda da 68 bin lira kredi kartı geldi. Vergileri ben ödediğim için.
0: Ödemiyor.
1: 10 bin TL bir tane para verdi, gönderdi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kızmayacaksın ama bana, tamam mı?
1: Evet.
0: Senin de bir aklın şey ama yani. Sen de yani şimdi burada tamam oturalım kocanı keselim de sen de yani anladığım kadarıyla biraz böyle bir laloluk var sende de yani.
1: Yuva yıkılmasın, yuvamız olsun.
0: He?
1: Yuvamız olsun, yuva yıkılmasın.
0: Tamam da ama şey. O işler öyle olmuyor bacım, bilmiyor mu bak yani etraf.
1: Bir de şöyle arabada ilacın ismini vermeyeyim, bir tane ilaç buldum. İşte psikiyatrik bir ilaç.
0: Tamam.
1: Daha sonrasında o ilacı çöpe attığını gördüm. Fotoğraflarını çektim. Yani bu şey biraz daha hani kendi uydurması gibi olan şekillere dönüşmeye başladı.
0: Ne demek
1: yani o? Yani şu anda şizofrenisi son şey olur mu yayında?
0: Ne olur ya. Mu? Ne?
1: Şizofrenik ilaçlar diye.
0: Ha tamam. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar varmış. He, o da öyleymiş gibi mi davranıyor sana?
1: Aynen. Yani bir söylediği özür.
0: Ama ayak mı yapıyor sence?
1: Çok farklı davranıyor. Yani...
0: Ya tamam bir şey söyleyeceğim. Bırak cehennem olsun gitsin ya. Ya niye çekiyorsun? Niye? Niye kendine bunu yapıyorsun? Madem böyle gel gitli, madem ne yaptı? Bir de yani yok. Bu arabayı aldığınız kişi senin akraban mıydı? Bu arada evet. Senin akrabandı değil mi?
1: Evet.
0: Sen de buna yardım ve yataklık etmişsin yani, buna çanak tutmuşsun. Neden yapıyorsun yani? Niye? Bunlar sana zarar günün sonunda yani. Senin psikolojine, senin selametine. Genç kadınsın anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani evet. Çekmek zorunda değilsin. Bak hayat o kadar... Şimdi adam da dinlemiyordur inşallah. Ama hayat o kadar hepimiz için... Aslında kısa ki insan kendine kızıyor, gün geliyor. İnşallah da belki toparlanır aranızdaki bu gerginlik, bu saçma sapan haller ama toparlanmazsa,
1: çok
0: iş daha tatsız bir yere giderse, uyduruyorum, belki başka şeyler yakalarsan en çok ona değil kendine kızacaksın. O yüzden kızmamak için bırak cehennem olsun, sen de şimdi mıy mıy mıy aynen sen öyle oldu ya, bırak yürü gitsin ya. Yürüsün gitsin. Çocuk var mı bu arada?
1: Evet.
0: Kaç yaşında? 15 yaşında.
1: Evet çok üzülüyor. Babası sürekli onun üzerinden bana baskı kurmaya...
0: Tamam ama biraz da sen çanak tutuyorsun işte onun üzülmesine. Sen kötü bir şey yapıyorsun anlamında söylemiyorum. Buna alan yaratma yani. Sen onu önemsediğin için o beklenti halinde, haliyle tabii ki beklenti halinde olduğun için bu mutsuzluk yaşanıyor. Bence onu bir sal, bırak ne hali varsa görsün, sen de kendi hayatına bakmaya çalış. Git bir işe gir çalış falan filan. Sen anlattın diye ben de böyle akıl verir gibi konuşuyorum, yanlış anlama. Ama yani odak noktanı bence değiştirmen lazım. Bütün dünyanın anladığım kadarıyla ha bu akılsız adamın yaptığı işler. Ay vallahi bir gün beni gelip burada vuracaklar yeter. Neyse. Çözülür umarım. Yani Allah umarım en hayırlısı neyse oraya çevirsin tez vakitte diyor. Ve sabah enerjimizi alalım isterim.
1: Günaydın.
0: Günaydın. şu an mesajlarınızı görüyorum böyle şey tar tar tar tar tar tar tar tar akıyor. Şiştik, ruhumuz daraldı, yeter, kapat Doğancan. İyi sabrettin. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, anlayabiliyorum. İnsan gerçekten türlü duygu durumları içindeyken çok makul ve mantıklı davranamayabiliyor. Çok böyle özellikle duygular girdiği zaman, dün de yayında benzer bir şeyden konuşmuştuk. Çok olmadığı birine dönüşebiliyor. Bence hepimizin hayatının belli dönemlerinde, belli sürelerde böyle anları olmuştur. Bir basiretin bağlanıyor. Bir ne yapacağını bilemiyorsun. Siz çok mu şeysiniz sanki? Yani ben kendim için de bunu söyleyebilirim. Ben de şu an mesela geçmişteki bazı kendime yaşattığım mutsuzluklara dönüp kendime kızıyorum. Diyorum gerizekalı mal. Sen ne? Hele yayına bak koskoca Süper FM'de. Sen diyorum. Yani olacak iş mi Doğancan? Ne kadar gerizekalısın. Sen bunun için nasıl canını sıkmışsın diyorum. Ama bugünkü aklımla. İşte onları yaşadığım için bugün böyle oldum. Şimdi bu kız da eğer biraz o manevrayı alıp virajı güzel dönebilirse toparlar kendini. Ama çok ışık göremedim. Neyse. Güzin abla canlı yayında. Kısa bir ara, ardından devam.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspert, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

reklamımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

Bugünün yayın konu başlığı, şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz o hayat tecrübeleri. Bugün mevzu bayağı derin. Torbanın dibinin dökülme zamanı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 0531 785 90 80. Dileyenler buradan da yayına dahil olabilirler. Sevgili dinleyicilerim, şunu şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğim ne varsa. 3-5 mesaj paylaşayım, ardından rastgele bir telefon daha alacağım.

dinleyicilerimdendir. Sevgili Eyüp Yunus timinden dinliyor bizi böyle 3-5 motor. Hepsi aynı anda beni dinliyorlar. Demiş ki korkunun ecele faydası yok derler ya. İşte o korku suçlunun kalbine Yunus'un motor sesi yaklaşınca düşer. Yunus timlerinden selamlar diyor.

Ay Doğancan, o kadar çok ki hangisini anlatalım diyen Burcu, en bombasını bekleriz. Selam. Yüksekova'dan kucak dolusu selamlar. Ailece dinliyoruz. Vallahi terapi gibisin diye mesaj yollayan sevgili Okan. Okan, bir kendime ayrım yok Okan. Sağ ol. Manisa Salihli yolundan Ödemiş'e doğru koşuyorum. Hedef 20 kilometre. Herkese selam diye koşarken bana fotoğraf yollamış Caner.

0: Doğancan, 20'li yaşlarla 30'lu yaşlar arasında bu kadar fark olacağını hiç ummazdım. Resmen fiziki ve zihni çöküş yaşıyorum diyebilirim. 20'li yaşlarda kolaylıkla yaptığım işler şu an beni perişan ediyor diyen sevgili Zülküf. Altına kaşe, imza, mühür, parmak. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın.
0: Alo. Merhaba. Alo. Kiminle mi görüşüyorum? İsim nedir?
1: İsmim Mikail Göçer.
0: Mikail, değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım. Ve artık buraya odaklan, kurban olayım. Hadi. Evet, aldım. Hoş geldin Mikail. Nereden arıyorsun?
1: Gastronomi şehri. Gaziantep'ten.
0: Ay ne güzel. Peki. Nedir acaba hiç ummazdım dediğin şey?
1: Ya hiç ummazdım dediğim şey, şimdi atıyorum ben meslek açısından söyleyeceğim.
0: Ha.
1: Şimdi atıyorum ben itfaiyeciyim. Yangına gidiyoruz.
0: Aha.
1: Atıyorum bize diyorlar ki çöp yangını diyorlar. Ha. Bir bakıyorum ki kedi ağaca çıkmış. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Hiç ummuyoruz yani. Bir ummadığımız bir vaka çıkıyor.
0: Ha, şey aslında hani kedi çıkmış ağaca desek gelmezler. Bari çöpü yandırmışlar diyelim de öyle gelsinler diye çağırıyorlar. Öyle mi?
1: Yok. Hepsine gidiyoruz zaten.
0: Ha.
1: Kediye de gidiyoruz.
0: Niye o zaman yanlış ihbar veriyorlar?
1: Evet. İşte ummuyoruz. Bir anda bir bakıyoruz. Artık heyecanlanıyorlar mı, ne yapıyorlar? Vatandaş bazen o şekil oluyor.
0: Ya, abi ne alaka ama ya?
1: Vallahi canlanıyorlar.
0: Kaç sene oldu meslekte?
1: 14 yıl oldu.
0: Peki ailede var mıydı başka bir itfaiye eri?
1: Yok, yokturdu. Ben severek girdim bu işe. Önceden İstanbul'da gemici...
0: Şey peki, yani başlama hikayeni merak ettim. Ne oldu da birden ben itfaiyeci olacağım dedin?
1: Ya şimdi şöyle bir şey, baktığım zaman asıl bir meslek. Yani atıyorum itfaiyecilikte yani rüşvetin dönmeyeceği bir yer ve insanları kurtarıyorsun, canlıları kurtarıyorsun.
0: Manevi değeri çok yüksek, doğru söylüyorsun.
1: Çok yüksek. Hı. Evet yani.
0: Ama bir yandan da aşırı tehlikeli bir iş tabii ki.
1: Yani hayatımızda her şey tehlike, ona bakarsan yani attığımız adımda.
0: Öyle de abi, siz ateşe giriyorsunuz yani tehlike oranı olarak baktığımız zaman çok daha zor. Tabii ona göre siz eğitimler alıyorsunuz, işte güvenlik önlemleriniz var vesaire, fakat doğrudan burun burunasınız yani orada.
1: Evet, doğru. Ama işte işimizi seviyoruz, insanları seviyoruz, canlı olan her şeyi seviyoruz, onları kurtarmak için. Canımız pahasına olsa dediğiniz gibi yani yolda bile arabayla giderken son süratle vakalara yetişiyoruz.
0: Evet, Allah kolaylık versin, Allah beladan korusun. İnşallah hep böyle güzel hikayeler biriktirin. Hep böyle hani şey, sonu hüsran olmayan hikayeler olsun. Abi sağ ol aradığın için. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Allah razı olsun. Herkese Gaziantep'ten bol bol sevgi, selamlar söylüyorum.
0: Selamlar. Güzel Antep'imize de günaydın. Bu arada bir sürü onlarca mesaj var. Doğancan, Allah aşkına o dıv dıvı kim söylüyor? Kurban olayım, söyle, bulamıyoruz. Şazam'da bile arattık, çıkmıyor diyenler. Tamam, söylüyorum. Hatta YouTube'da onun altında çok öyle dinlenmemiş. 6000 falan dinlenmiş bu versiyon. Yapay zeka bu arada, o az önce çaldığım şey. Yapay zekalı yani. Gerçek biri söylemiyor ama çok güzel bir türküdür. Atlı geliyor, atlı türkünün adı. Dıv dıv yazıp dıv dıv, yani D-I-V. Dıv dıv, atlı geliyor, atlı yazınca bulursunuz. Damatılmış ezgiler diye bir sayfa paylaşmış. Altında da 3-5 tane Doğan Can'ım var olsun, Doğan Can'dan geldik yazanlar var. Güzel ama ben çok sevdim, çok hoşuma gitti. Kısa bir araya gidelim. Bugünün yayın konu başlığı. Şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar, hayat bana...

0: RV Diyalog'da. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Benim o...

0: Asil Göç. Çok güzel şarkı. Ne oldu böyle? Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 mesajlara bakacağım. Nazlı stüdyoda dedim ki değişik bir şey çalmak istiyorum, ne çalsam acaba diye. Onun önerdiği bir şarkıyı çalacağım. Şu mikrofonu alsana bir. Gel. Şimdi senden şunu istiyorum. Sanki bu programın yapımcısı sensin. Programı sen sunuyorsun.
1: Ama ben öyle yapamam ki.
0: Beni bir dinleyin hanımefendi. Ben şimdi şarkıyı bak tak, o kulaklığı da tak, hatta iyice moda girmen için kulaklığını tak. Heh. Şu an bu şarkıyı başlatıyorum ve şarkı başlayana kadar biz orada hani intronun üzerine konuşmak diyoruz ya, tamam. Şarkının girişindeki müzik bölümüne. Şarkıyı anons edip dinleyicilerimizi de gaza getir, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yayıncı sensin. Programının adı da Nazlı Canlı Yayında.
1: Arkadaşlar hep böyle yapıyor.
0: Tamam, hazır mısın?
1: Evet.
0: Ha, enerji istiyorum ama biraz can gelsin, tamam. Sesine. Hadi bakalım.
1: Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün Doğan Can'la canlı yayındayız.
0: Senin yayının, ben yokum ya. Evet he.
1: Bir dakika ama.
0: Hadi
1: ben kendi sesimi duymuyorum.
0: Şarkı akıyor, hadi.
1: Bu şarkıyı size haftanın ortasından size gönderiyorum. Öyle mi deniliyordu?
0: Evet he.
1: Sonra dinleyin ama işe gitmek zorundayız. İşe gitmemek için böyle üzülmeyin, gitmek için yani. Kendinizi üzmeyin, kasmayın. Çok derdim var, çok diyoruz Seda ablamıza. Dinliyoruz. Ya Doğan Can, tamam kapat.
0: Hadi giriyor son 5 saniye.
1: Evet, sizi seviyorum ve bu şarkıyı güzel.

şunu şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Yasemin diyor ki vallahi kimsecikler kusura bakmasın ama herkesten her şeyi umuyorum artık demiş. Doğru. Benim hayat felsefemdir o zaten. Hayatta her şey mümkündür. Herkes her şeyi yapabilir. Buna ben de dahilim. Çünkü bugün çok sevdiğimiz yarın nefret ettiğimiz de olabilir. Bugün hiç haz etmediğimiz yarın en sevdiğimiz de olabilir.

0: Doğancan, 20 yıllık arkadaşım beni bir anda engelledi. Kıskandığını düşünüyordum ama emin değilim. İkimiz de boşandık ama benim sevgilim olunca beni her yerden engelledi. Allah Allah. Burcu ne alaka? Yani 20 yıllık arkadaşın hiçbir şey açık söylemeden, sana izah etmeden engelliyor, hayatından çıkarıyorsa eğer, farkında olmadığın bir şey mi dedin de yaptın da acaba? Ya da o beraber olduğun kişi onun eski sevgilisi gibi bir şey mi acaba yani mesela yani? Ha? Ne yani? Sebep neymiş ki? Doğancan, her gün radyo... Her gün radyo programına bağlanmayı ve senle radyo dinlemeyi hiç ummazdım. Valla sayende radyo dinlemeyi sevdik diye Serdal. Vay abi, eyvallah, Belçika'dan dinliyor da bizi. Ya özellikle bence şu an yurt dışından bizi dinleyenlerin radyo alışkanlığı çok daha başka bir yerde. Şimdi Türkiye sınırları içinde belki zaten bu rutinin içinde olduğunuz için yolda eşlik ediyorum size. İştesiniz falan filan. Yani belli bir süre eşlik ediyorum belki ama yurt dışından dinleyenler programı başından sonuna kadar dinliyor. Onlara arkadaşlık ediyoruz. Başka bir kültürün içinde, başka lisanın konuşulduğu bir ülkede kendilerine dair bir şeyleri dinlemek yurt dışındaki dinleyicilerime çok daha iyi geliyor galiba. Benim gözlemim o. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Tuğçe.
0: Kim?
1: Tuğçe.
0: Düzgün konuşursanız devam edelim yoksa kapatacağım.
1: Tuğçe.
0: Düştü galiba hattan. Neyse, bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12.

0: Doğanca neydi o, cin mi bağlandı yayına yazmış biri.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Ece yazmış. Hanımefendi düzgün konuşun lan yazmış.

0: Haydi habere gitmeden bir telefon da alalım. Günaydın.
1: Günaydınlar efendim.
0: Merhaba. HD kalitesinde. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Öyle olması gerekiyor. İbrahim.
0: İbrahim, nereden arıyorsun?
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: İnşaat mühendisi.
0: Güzel. Abi çok netsin ya. Hiç alışık değilim böyle cevaplara.
1: Abi sen ya seninle konuşurken pot kırmayın. Sana rezil ediyorsun.
0: Dur ben bulurum yani. Bir şey. Sen merak etme. Evet, gelelim konumuza. Nedir hiç ummazdım dediğin şey?
1: Hiç ummazdım dediğim şey nedir biliyor musunuz? İnsanların ruh halinin günde 100 kere değişip aynı kararları verip aynı kararlardan tekrardan vazgeçip ve sonra farklı farklı şeylerle gelmeleri bana hiç ummazdım dediğim bu.
0: Evet, tutarsız insanlar çok etrafında o zaman anladığım kadarıyla.
1: Çok fazlalar.
0: Bu peki iş hayatında mı en çok canını sıkıyor? Haliyle orada biraz daha tatsızdır. Çünkü bir şey yapıyorsun sonra vazgeçiyor falan. İnşaat işi yapıyorum dedim bir de.
1: Sabah ikna ediyorum, her şey güzel, akşama kadar tamam. Akşamleyin bir bakıyorum abi, ruh hali değişmiş, telefonlar kapanmış.
0: Daha uyguna bulmuşlardır, başka birinden fiyat almışlardır.
1: Evet. Ondan sonra da niye böyle bir şey abi, bilmediğin şeyler var. Cehennemin dibi ya. Cehennemin dibi yani.
0: İyi de yani şimdi uyduruyorum, hakkı 5 lira olan mala sen 7 lira yazıyorsan, o da 5'e buluyorsa... senin kara kaşına kara gözüne para mı vereceksin?
1: Yok yok, onunla ilgili değil. Ne? Onunla ilgili değil. Şimdi atıyorum bir program yapıyorsun, bir yere gideceksin, çalışacaksın vesaire vesaire. Akşamdan güzelce programı yapıyorsun, sabah bir bakıyorsun 5 kişinin telefonu kapalı.
0: Organize ben, olmuşlar ha?
1: Aynen öyle, kapalı. Ne oldu? Bilmediğin şeyler var.
0: Ne? Anlat da bilek.
1: İşte o bilmediğin şeyler var, kilit. Bu yani, başka bir şey yok.
0: Ne demek ya yüzden... bilmediğin şeyler var?
1: İşte başına şuradan böyle bir şey geldi. Böyle şimdi moda oldu bu laf zaten. Bilmediğin şeyler var abi. Hani nedir diyorsun? Bu nedir bilmediğin şey? Abi biraz farklı. Yani yuvarlıyor, yuvarlıyor. Yani konuya geldiğimiz zaman da nedir? Biraz önce dediğin gibi tutarsızlık.
0: Evet. İbrahim abi, sen inşaat mühendisiyim dedin ya. Müteahhitlik mi yapıyorsun?
1: Yok, müteahhitlik de dönem dönem yapıyorum belki geldiği zaman.
0: Peki mühendislik mezunu musun üniversiteden?
1: Evet.
0: Doğru söyle.
1: Allah Allah. Tövbe yarabbim.
0: Ne bileyim böyle, hani parası olan bina dikiyor, ben diyor mühendisim, ben diyor mimarım. O yüzden bir merak ettim sadece. Hadi. Evet, hangi üniversite?
1: Erciyes.
0: Nere?
1: Erciyes
0: Üniversitesi, Kayseri. Evet, evet, Kayseri'de misin?
1: Elhamdülillah.
0: Vay, para bizde.
1: Evet, doğru.
0: Bu arada yeri gelmişken, çok uzun zamandır Kayseri'de bir etkinlik yapmam üzere Kayseri'den bir sürü dinleyicimden mesaj geliyor. Normalde ben bu işleri şöyle organize ediyorum. Beni davet ediyor bir belediye, bir AVM ve ben de gidiyorum. Bu sefer ben organize edeyim bari dedim. Menajerim Esra birkaç gündür Kayseri'deki birçok belediye ile konuşmuş ve bu belediyeler biz hani gelip orada dinleyicilerimizle buluşmak istiyoruz. Bize bir salon tahsis eder misiniz üzere bir konuşma yapmamıza rağmen bizden salon kiralama parası istiyorlar. Ben de normalde sizin vermeniz lazımken ben para istemiyorum, bir de üstüne para mı vereceğim deyip gelmiyorum. Kayserililerin haberi olsun. Eğer bir organizasyon yapıp davet ederseniz ben seve seve gelirim. Para pul istemiyorum. Dolayısıyla hani para da vermeyeyim ama yani sizi göreceğim diye.
1: Tamam o zaman.
0: İşte Kayseri. İşte yani. Gördün mü?
1: Ekstradan ulaş bana, ben orada sana her türlü organize yapayım.
0: Abi ben seninle iş yapmam. Bilmediğin şeyler var. hadi gelsin abi, sabah enerjimiz.
1: Sabah neşemiz bizim.
0: Eyvah.
1: Herkese günaydınlar. Negatifi gömün. Pozitifle başlayın arkadaşlar.
0: Hadi bakalım. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Almanın en kolay yolu.
6: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi ve tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Büyük Taarruz'un emrinin verildiği Kocatepe'de zafer yürüyüşü yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Birilerinin planları bozuluyor diye barış için mücadele etmekten geri duracak değiliz ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş, suç örgütüyle 3. dalga operasyonda 38 zanlı gözaltına alındığı 11 şirkete kayyum atandı. Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 15. gününe girdi. İşçiler çarşamba gününe kadar bir çözüm olmazsa Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıklamıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. CHP yönetimi Mutlak Mutlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Cem Küçük hakkında MASAK raporu ortaya çıktı. 5 milyon liralık şüpheli transfer tespit edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakan Gürlek, Kemer'de 80 kamu malı satışından 10 milyar liralık haksız kazanç elde eden 27 kişinin yakalandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. YÖK, vakıf üniversitelerini %25 zam oranını aşmamaları konusunda uyardı. Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü, olumlu ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi, dedi. CIA Direktörü Rajleigh, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. NASA, evrenin en büyük gizemlerini araştırmak için geliştirdiği yeni nesil uzay gözlem evini fırlatmaya hazırlanıyor. Bu ölçümlerde Einstein'ın genel görelilik teorisi de test edilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Buradan da ulaşmanız mümkün. Birden aklıma bir şarkı geldi. İşte benim aklım böyle. Bayağıdır Karadenizli dinleyicilerime bir selam çakmıyordum. Çok güzel şarkı.

diye ben şarkı yapsam yemin ediyorum beni taşa tutarsınız ha valla. Yok, topa tutarsınız mıydı o? İstanbul'dan Özlem. Ben en çok kendime inanamıyorum Doğancığım. Bu kadar gerizekalı olacağımı asla ihtimal vermezdim. Ama her şeyi itinayla yaptım Allah'a şükür demiş. Bak Samsun'dan mesaj geldi hemen. İlkay selamlar, günaydın. Geçen sene sevgilim tarafından haberim yokken... Dur bakayım. Biraz tatsız bir şey olmuş. Niye böyle bir şey yapmış? Ama bunu yayında okumam da sıkıntı olabilir ya Merve. Yani geçmiş olsun. Ama artık beraber değilsiniz, değil mi? Hadi bir tur daha sonra telefon.

Doğancan, boş boş bilgisayara bakıyordum. Vallahi türkü girince hamsi gibi kıvırmaya başladım. Teşekkürler bir Rizeli olarak diyen Gizem.

0: Alo, Doğan Can, Selim ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldin Sevim. Ne haber? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Hoş buldum. Öncelikle seni çok seviyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
0: Evet, mesleğimi paylaşmak istemiyorum.
2: Çünkü anlatacağın konu onunla mı ilgili?
0: Hayır.
2: Ha, tamam. Nedir hiç ummazdım dediğin şey?
0: Şunu hiç ummazdım Doğan.

0: söylüyorsun?
1: Annene babanın düğününde bu şu an sevgili olduğu kişi kaç yaşındaymış?
0: Yani o zaman küçük çocukmuş herhalde. Valla bilmiyorum herhalde. 14 falandır.
1: İnanmıyorum ya. Püh. Evet. Baban kaç yaşında şu an?
0: 50 vardır. Hmm. 15 yaş falan var aralarında.
1: Bu düğünde çarpık olduğuna göre o zaman kim bu? Akraba mı bu?
0: Yok, akraba değil de tanıdık yani. Belki uzaktan akrabadır, bilmiyorum.
1: Anne tarafından mı?
0: Yok, baba tarafından.
1: Bir de. Ay, vallahi baba. Kusura bakma da babanın boy posu devrilsin.
0: Amin.
1: Yani, babana bunu demek istemezdim ama yani. Bunu öğrendiğinizde ne yaptınız? Babanla herhalde bir şey oldu, tartışma yaşandı.
0: Evet, yani kabul etmiyor ama ben kendim öğrendim. Yani kanıtlar, telefonuma falan baktım. Ben kendim öğrendim ama kendisi kabul etmiyor ama ben biliyorum.
1: Çok tatsız. Yani şimdi sonuçta kime ne diyecek olanlar da vardır belki ama değil ya. Yani senin açından baktığımız zaman yani hiç hoş değil. Aklıma şey geldi, yıllar önce bir dinleyicim anlatmıştı. 3 kere mi 4 kere mi ne evlilik yapmış. İlk evliliğindeki düğünündeki o görüntülerde de var olan bir kadınla ikinci kez evleniyor. Ve o kadınla da işte İlk eşinin arkadaşının arkadaşı mıymış neymiş ya da onun arkadaşı mıymış düğünde şöyle bir görüntüleri var. Sol parmağında halay çekerken gelinlikle o ilk eşi var. Sağ parmağında da yıllar sonra evleneceği ikinci eşi var. Böyle bir kare var. Birinci ve ikinci eş aynı anda halay çekiyorlar gibi bir görüntü, o geldi aklıma.
0: Böyle bir genişlik olamaz yani.
1: Vallahi
0: gerçekten.
1: Sus, dünyanın çivisi çıkmış bacım, ne diyeceksin
0: aynen,
1: artık ya.
0: Aynen. Rejon kalmamış doğru.
1: Hadi ben. Allah akıllı fikir versin diyor, senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
0: Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Bugün güzel, bereketli bir program oldu. Mevzular hoşuma gitti. Kaos, entrika, aile içi gerilim, ne ararsanız bu programda. 0212 368 62 12.

abla ne raconu, ahlak yok ahlak demiş Derya. Sus sen de ortalık zaten karışık. Ne Doğancan, altlı üstlü oturan komşularımız vardı. Biri evli biri bekar. Kadının evine girip çıkıyor, oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, yemekler yiyorlar. Evli olan kadın da gayri ihtiyari kocasıyla olan sıkıntılarını anlatıyor. Dost bildiği o komşusuna dertleşiyorlar. Sonra bu bekar kadın anlatılanlara göre hareket ederek kadının kocasıyla sevgili olmuş. Adam karısını boşamış, sonra gitmiş o kadınla evlenmiş. Kadının kocasını elinden aldı, aynı sofrada yiyip içerken dertleşirken şok olmuştuk diye duygu mesaj yollamış. Kız neye artık, ben hiçbir şey şok olmuyorum ya. Vallahi neye şaşıracağımızı şaşırdık yani, daha doğrusu. Ay ne korkunç ya. Herkes düğün videolarını bir kontrol etmeli bence. Tehlike oluşturabilecek biri var mı acaba diye diyen sevgili Reyhan. Şeytanın aklına gelmez ki.

0: Önce bu şarkılar aklına nereden geliyor ya? Çok iyi ama demiş sevgili Tülin. Vallahi Tülin, benim beynimin içi böyle. Benim kişisel playlistim bu şekil. Arada size de yansıtmaya çalışıyorum. Ay Doğancan, tam dinleyemedim, kaçırdım az önceki olay neydi ya, çok merak ettim anlayamadım demiş Adem. Adem şimdi şöyle, kız bağlandı dedi ki benim dedi babamla annemin düğünündeki bir çocuk, annemin gelinliğini tutan bir çocuk şu an babamın sevgilisi. Şu an çocuk değilmiş tabii, yıllar önce evlenmişler. Annesi babası boşanıyor, baba da o düğündeki o çocuk, tabii yetişkin oluyor artık Reşit. Onunla evlenmiş boy pısı devrisice. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Evet,
1: günaydın Doğancan. İsim vermesem olur mu? Süreç devam ediyor çünkü.
0: Aha. Abi boş ver. Adını ne yapayım? Ahmet Ozan ne olur? Mehmet Ozan ne olur?
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Hadi bakalım yani ne oldu?
1: Şöyle, hiç ummazdım dediğim şey de 21 yıllık evliyim.
0: 20.
1: Evliydim. 21 yıllık.
0: Tamam.
1: 3 tane çocuğumuz var.
0: Allah bağışlasın.
1: Hiç ummazdım dediğim şey boşanmak. Yani boşanmayı ben hiç düşünmüyordum mesela. Hiç şey yapmıyordum ama şu anda öyle bir sürece girdik şu anda.
0: Olay ne ama yani? Neden olay ayrılıyorsunuz?
1: Da, yani olay da yok esasında. Yani şimdi mesela çoğu hani kadınlar arıyor, dinliyorum seni. İşte kocası aldatmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Yani bende olay da yok. Yani sadece değer vermemişim. 21 yıl sürecinde değer vermedim. İşte değersiz gösterdim beni. Şöyle,
0: sence,
1: böyle.
0: Sence peki böyle mi gerçekten?
1: Bence ben fazlasıyla değer verdim ama olaylar öyle şey ki eşim de balık burcuydu. İşte o da 15 yıl öncelere gidiyor, 10 yıl öncelere gidiyor, onları söylüyor bana. Yani tamam diyorum, hata yapmışım, özür dilerim diyorum mesela. Hani şey yapıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ama yok yani çok acayip bir şeye girdim yani duruma girdim. Ve...
0: Ama ben değer veriyordum dediğin mesela orada senin değer verme ya, anlayışınla onun beklentisi.
1: Şöyle bir örnek vereyim sana, bana anlattı. Yani ben artık bir şey diyemiyorum buna. Mesela bu bir elma markası var ya, telefon.
0: Tamam.
1: İşte yıllar önce 7-8 sene önce ondan aldım. Ve bana şimdi onu söylüyor, diyor ki ben bunu diyor sevmiyordum diyor. İstemiyordum diyor, biliyorsun diyor, sen diyor bilerek diyor gittin diyor bunu aldın bana diyor 7-8 yıl önce. Dedim kulağını ama diyorum, o zaman niye söylemedin? İşte o zaman diyor ayağımın altında kırmam lazımdı. Yani bana söylediği şey bu ve ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya diyorum Allah, diyorum hani öyle bir niyetim yoktu, öyle bir şeyim yoktu. Hani hani şu an bana kalsa hani ruhsal olarak bir çöküntü içinde, bir şey içinde ama anlatamıyorum yani. Şey
0: olabilir, o da olabilir. Yani, ama yani bunlar işin bahanesi de olabilir. Zaten bu söylediğin çok aşırı uyduruk bir sebep.
1: İşte ben de şey yapamıyorum, anlatıyorum. Sonra bir terapi merakı alalım dedik. Yani terapide de zaten çok fazla yürümedi zaten. Öyle bir ay içinde. Yani bir ay içinde olan bir şeyler bunlar bir de.
0: Şu an yani ne zaman böyle, davanın süreç içindeyim dedin ya.
1: Dava da. Şu an dava başladı. Hani şey adli tatil diye şu an şey elimizde. Ama ne zaman düğün verilecek, ne yapılacak bilmiyorum. Daha hani şey olmadı. Hmm. Yani uzaklaştırma aldım. Hiçbir şey yapmadım. Yani öyle bir...
0: Uzaklaştırma niye alındı?
1: Evi terk etmiyorum diye. Yani şey, yani şöyle evi terk etmiyorum da değil ya. Şöyle,
0: sen arayı bulmaya çalıştığın için gitmiyorsun.
1: Şöyle dedim, yani boşanmak istiyorsan dedim tamam boşan ama çocukları ben alırım dedim. Ben bakarım, evimi de düzenimi de bozmam o zaman dedim. Yani gitmek isteyen sensin dedim. Bunu tehdit olarak algıladı. Tehdit olarak algılayınca tabii şey uzaklaştırmayı da beni gönderdi.
0: Vallahi bilemiyorum şey yani tabii ki. Lütfen yanlış ya, anlama, anlarsan da anla. Kimse yoğurdum ekşi demez. Bir ikincisi ya, tabii ki, bir şey de olabilir. Şuraya bağlayacağım.
1: Öyle, ben dört dörtlük değildim ama.
0: Bak sen kadını da böyle konuşturmuyorsan zaten fenalık gelir. şu da olabilir. Bak bu bahanelerin hepsini bir kenara bırakalım. Sevgisi bitmiş de olabilir. Ama işte sen de diyorsun ki üç çocuğumuz var.
1: Ama onu da söylemiyor. Yani dese ki bana tamam ya ben artık seni sevmiyorum. Seninle beraber olmak istemiyorum da demiyor. Yani abuk subuk bahanelerle karşıma geliyor. Tamam diyorum, hani anlatmaya çalışıyorum. Bak devam edelim diyorum. Bende bir sıkıntı yok diyorum. Hani şöyle ben hani hala seni seviyorum. Hala şey var ama tabii biraz da işin içinde şey var tabii ki. Mal mülk dolunca otomatikman herhalde onun rahatlığı da olabilir.
0: Nasıl yani?
1: Yani
0: evlilik sırasında bir şeyler alındı.
1: Tabii. O yönden hani çok rahat. Hani boşansa da çok rahat bir şekilde geçimini sağlayabilir yani. Hani arabası var, şeyi var.
0: Bilmiyorum yani, hanımefendiyi de dinlemek lazım. İsterse yayına bağlanabilir. Yani bir de ondan dinleyelim yani. Doğan Can'cığım sen bakma bunun anlattıklarına diye bir başlayıp
1: vallahi
0: belki neler
1: şöyle,
0: sayacak.
1: Ben şöyle söyleyeyim, dava dosyası geldi. Dava dosyasını avukata gösterdim. Avukat dedi ki hani boşanma nedeni yok burada dedi. Yani 5 yıl sürer bu boşanma dedi. Hani avukatın yorumu.
0: Bir şey diyeceğim. Acaba yani nacizane bir kardeşin olarak yorum. Sen kendin evet. Anlattığın için söylüyorum ben de bunu. Acaba tamam madem bunu istiyorsun boşanalım o zaman deyip her şeyi olması gerektiği yapıp bir uzaklaşsan mı acaba sen de? Çünkü bu burada böyle bilmem ne yarışına girince iş daha da tatsızlaşıyor ya. Yani ben mesela kendimden pay biçiyorum. Belki dışarıdan konuşmak kolay, yaşasam böyle düşünmeyebilirim. Bu ihtimali de düşünerek söylüyorum bunu. Ben senin yerinde olsam bana biri gelip ben boşanmak istiyorum derse toparlamaya biraz çalışırım. Baktım istediğim cevapları alamıyorum. Uzatmam yani. Sen de niye işi?
1: Yani
0: kendine de eziyet yani. Ne gerek var?
1: Şöyle uzatıyorum. Çocukları almak istiyorum çünkü ben çocukları vermek istemiyorum. Hani
0: çocukları zaten annesiyle beraber olsa sen göremeyecek misin?
1: Ya göreceğim ama hafta sonları göreceğim. Yani bu sefer şöyle bir durum.
0: Tamam işte arada bu gerginlikler yaşanmasa, siz birbirinize girmeseniz, sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde değil de her gün olmasa bile 2 günde bir uğrayıp hani çocukları alıp bir yemek yiyip vesaire falan bunları da yapabilirsiniz. Siz şimdi böyle zıtlaştıkça olan çocukları oluyor. Tamam deyip orta yolu
1: zaten,
0: bulup
1: evet,
0: malı mülkü de bırak yani, yapacak bir şey yok. Günün sonunda tabii ki ikiye bölünecek evlilik esnasında alındıysa.
1: Ya zaten her halükarda hiç kaçarı yok. Yani ben diyorum o zaman aldatsaymışım, kötü bir şey yapsaymışım yine aynı şey olacakmış diyorum. Yani tamam diyorum. Yani hiç olmazsa derdim ki suçum varmış böyleymiş, tamam der, kabul edeceğim ama yani böyle ben kendimde tabii ki hatalarım olmuş zamanda, işte 15 sene önce 10 sene önce olmuş. Tamam diyorum, özür diledim mesela. Hani bunlar dedim geç şey yapamam dedim.
0: Şu anda senin bu anlattığın birçok hikayeden yola çıkarak birçok kişi burç tahmininde bulunuyor. Diyor ki bu adam kesin şu burç. Ne burcun?
1: Yengeç.
0: Yemin ediyorum herkes yengeç yazmıştı.
1: Yani
0: evet. Psikopat bir şey var, araştırma var. Dünya üzerindeki birçok psikopatın burcu yengeç bu arada, haberin olsun. Yani bilmiyorum, hayırlısı olsun ama dediğim gibi bence uzatma.
1: Ya ben de 49 yaşındayım ve şimdi işte eski düğün videolarını seyretmeye başlayacağım. Şimdi bu olayı duyduktan sonra senden önceki.
0: Ne, anlamadım.
1: Ben de 49 yaşındayım şimdi. Yani boşanma süreci olursa ben de diyorum eski hani aklım için şey benden önceki şey konu olunca eski videomu yani düğün videosunu seyretmeyi düşünmeye karar verdim ben de.
0: Ha, düğün video. Tövbe estağfurullah. Evet peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın, sağ olasın. Evet şimdi teşhisimi yapıyorum arkadaşlar. Bence bu adam çok büyük manipülatif. Car car car car car car car car. Şimdi tabii ki yani yıllar içinde biriken şeylerden dolayı artık insan, çünkü bir de balık burcunun özelliği de şudur, kendimden biliyorum. Ben mesela bir şeyleri idare ederim arkadaş ilişkilerinde de, alttan alırım, çaktırmam, neyse derim, onu o yüzden yapmamıştır diye halının altına süpürürüm, sonra o kadar saçma sapan bir şeyden bitiririm ki, çok vardır benim öyle bitirdiğim arkadaşlık, karşı taraf der ki ne oldu birden, aslında birden olmadı, ben yıllar içinde biriktirdim, belki o an söyleseydim, bunları konuşsaydım, çözüm yolu bulmaya çalışsaydım bu olmayacaktı, ama bana göre, benim ilişki anlayışıma göre doğru olan şudur. Birinin benden özür dilemesinden ziyade, yani deriz ya özür dilemek işte bir erdemdir vesaire falan, değildir abi. Özür dilenecek bir şey yapmama hassasiyeti göstermek benim için önemlisi. Yani özür diliyorsan bir halt yemişsin demek ki. Sen özür dileyene kadar özür dilenecek bir şey yapmama üzerine bir çaba gösterseydin. Çünkü ben bu düsturda hayatımı idame ettirmeye çalışıyorsam aynı hassasiyeti de karşı taraftan bekliyorum. Dolayısıyla bu abimiz bilemiyorum yani. Bilmiyoruz tabii. Karşı tarafı da dinlemek lazım. Hanımefendi isterse yayına bağlanabilir. Bugünün yayın konu başlığı. Ay şunu hiç ummazdım ya diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.

0: Ay ne güzel ortalık karıştı. Şarkının ardından hemen bir telefon daha gelsin. Sana geldim koyma yasaklar, hiç itaat yok kafada biliyorsun. Aa bir dakika. Aa ben bütün akışı şaşırmışım arkadaşlar. Ay dur, her şey sarktı. Allah seni dedikoduyu duyunca unuttum ben radyoda olduğumu. Bir saniye arkadaşlar, ve o şarkıyı ben birazdan şey ettireceğim. Şimdi acil reklama gitmem lazım, bayağı sarkmış.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspert. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: www.radio1.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Anlatmamak için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Bugünün yayın konu başlığı şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi hayat tecrübesiyle geliyor yayına. Varsa eğer sizin de arkadaşlar benim başıma şöyle bir iş geldi ve hiç ummazdım diyebileceğiniz bir şey. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 buradan da yazabilirsiniz. Son haftalarda benim ergenlik dönemimin şarkılarına takmış durumdayım. Böyle 2000'lerin başında çıkan o efsane şarkıları çalmayı çok seviyorum. Bu şarkının da ayrı hastasıyım.

Doğan Can ya, valla aileden biri gibi olmuşsun. İnan eksikliğin çok hissediliyor. 10 gün yayını dinleyemeyince bunu daha iyi anladım diyen sevgili Reyhan ya.

tarlada armut dizerken seni dinliyoruz Doğan Can demişler. Ya Nisa ve Deniz, kolay gelsin. O hatayı ben de yaptım. Belirsizlik en sevmediğim şey. Sabırda zorlandığım bir konuydu. Şimdi onun tam içine düşeceğimi hiç ummazdım, dibine kadar yaşıyorum. Bakalım hayat bize neler gösterecek demişler ya. Sen de hatırlamışsın.

0: Ancak ben üniversite aşkımla evlenip 28 yıl çok mutlu bir evlilik ve pırlanta gibi iki erkek evladım olacağını hiç ummazdım. Şükür diye mesaj yollayan Serap. Biraz da pozitif şeyler.
1: İsmini yeni koydum uzaktan arkadaşım.
2: Sanki, sanki.

0: İstanbul'dan Ersin diyor ki bugün yayın canlı mı yoksa eski geçitler mi? Geçitler. Yok abi. Canlı geçitler. Kesitler demek istedin herhalde. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Arzu Korkut.
0: Hoş geldin Arzu. Radyoyu kapatalım. Nereden arıyorsun?
1: Radyo açık değil zaten de.
0: Kim o bağıran arkada?
1: Televizyon açıktı.
0: Kız kapa, o zaman onu kapa. Sen hem televizyon açık hem radyo mu dinliyorsun bir yandan?
1: Hayır. Cep telefonundan dinliyorum radyoyu.
0: He, tamam.
1: Zaten uzaklaştım.
0: Hoş geldin. Tanıyalım. Hoş bulduk. Ne iş yaparsın Arzu?
1: Emekliyim. Ev hanımıyım.
0: Güzel, ne güzelmiş. Gelelim evet. Konumuza. Nedir hiç ummazdım dediğimiz şey?
1: Hiç ummazdığım şey seninle ilgili. Ben bundan 1-2 ay önce hastaneye işte tansiyonum benim hep 16'lar, 11-6'lar hep normaldir. Hı. Ondan sonra bir ara işte stresler falan 18'lere falan çıkınca 2-3 gün öncesince hastaneye gittik. Hı-hı. Neyse acilde ben gece gündüz seni dinlediğim için.
0: O hastanede mi dinliyordun kayıtları?
1: Tabii canım, hastaneye gittik acile. İşte bana serum falan verecekler. Ay bir dakika dedim. Bir daha ölçtüler orada, 19'a çıkmış tansiyon. Dediler hemen dil altı falan. Dedim ki hemşireye, ya dedim ben şey kulaklığım falan her şey yanımda zaten. Dedim ben dedim şeyi Doğan Can'ı dinleyeceğim dedim. Tamam hanımefendi, nasıl rahatlıyorsanız dedi. He. Öyle yapabilirsiniz dedi. Sonra taktım. Serum veriliyor bir yandan. Ondan sonra seni dinlerken oğlum biliyor sana olan sevgimi. Hemen dışarı çıkmış. Ondan sonra sana mesaj atmış.
0: Anladım şimdi. Anladım. Evet, doğru. Bana gecenin körü bir mesaj geldi. Durumu da özetlemişti senin oğlan. Daha önce işte annem böyle böyle rahatsız ve seni çok seviyor. Ona moral olması için görüntülü arayabilir miyiz seni demişti. Tabii dedim. Hemen doğru hatırladım. Biriyle böyle aynen, hastanede. Ondan, evet. Kendi kendime de demiştim ne manyak kadın.
1: Ne manyak kadın dedi. Teşekkür ederim.
0: Ben serum yerken hatırlıyorum çünkü görüntülü konuşurken orada bayağı o halde bile vallahi Allah razı olsun ya. Arzu Hanım.
1: Ne demek
0: canım,
1: Allah benden razı olsun.
0: İyi bak, güzel bir anımız olmuş işte böylece.
1: Ondan sonra da şey aynen arabaya bindik biz. Arabada oğlum dedi bana. Oğlum dedi ki anne dedi biri arıyor seni dedi.
0: Evet.
1: Aldım. Kimsin diyorum ben Doğan Can dedi.
0: Sürpriz.
1: Ya nasıl mutlu olsun ve dedim ki yani helal olsun gecenin bu şeyinde hiç tanımadığı bir insana bir kişi mesaj atıyor oğlu.
0: Kız günah işte, hasta ya, o yüzden şey yaptım ben de. Ya, dedim ya gece sevap kazanayım oturduğum yerden diyor. Dedim.
1: Yani bundan da bir 4 sene önce de eşimle bir ayrılık şeyine girdik. He. O zaman da yani o dönemde zaten iyice sana başladı. Moralim bozuktu ama yani sabah yürüyüşe gidiyordum, seni dinliyordum. Akşam uykuya işte geçmek için tekrar podcastlerden dinliyorum. Yani seninle 2 sene o kadar güzel geçti. Ondan sonra eşim geri döndü tabii, o başka. Ama...
0: Ne mutlu bana vallahi Arzu Hanım. İşte ben burada bir odanın içinde duvara bakarak konuşuyorum ama bir yandan kimin hayatına hangi dönemlerinde nasıl eşlik ettiğimi bilmiyorum. Bu çok kıymetli benim için. Vallahi memnun oldum. Yayında da konuşmuş Zaten. Olduk. Güzel bir anı oldu. Aynen. Hadi oğlana da selamlar bu arada. Hadi gelsin okay. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
0: Al işte bak. Doğancığım biz de serum yiyoruz, ayağına görüntülü arayabilir miyiz seni o zaman yazmışlar.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
8: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
9: Vay vay vay vay vay vay.
10: Çok
2: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Fly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Geçtiğimiz yıla damgasını vuran o şarkı hiç şüphesiz Sefo ve Demet Akalın. Yerinde doğru Süper FM'deydi. Artık yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alacağım. Hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Ya vallahi arkadaşlar, benim başıma da böyle bir iş geldiyse daha siz yandınız diyebileceğiniz, şöyle bir hayat deneyimim var diye paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Mesaj attığını hatırlatmıyorum çünkü yavaş yavaş yolcu durağımız. Hafta sonu kızımın düğünü vardı. Akrabaların çoğuna altın takmıştım ama onlar 500 lira, 1000 lira gibi para taktılar. Hiç ummazdım bundan sonra hiçbir akrabamın düğününe gitmeyeceğim diyen sevgili Meryem. Evet ya, tatsız. Geçen bir şey gördüm, sosyal medyada kesin birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Birisi işte böyle yemekli bir düğün yapıyor ve o işte davet ettiği bir kişinin düğününe gidip o da altın takmış. Kendi düğününde de kişi başı 1400 lira mı ne öyle bir şeymiş galiba. 1600 mü ne öyle, hani kişi başı yemekli sayısı buymuş ödediği rakam. Bu kişi de 500 lira mı ne takmış o misafiri falan. Aman üf, sıkıldım. Konudan sıkıldım. Neyse, IBAN'ını atmış, demiş ki üstünü yolla lan, ben kaç para verdim, sen nereye geldiğinin farkında değil misin falan. O da ayıp geliyor bir yandan. Ama tabii ki şey de ayıp yani. Bilmiyorum, şey diye bakıyor insan bir yandan da, yani durumu mu yok acaba, ama durumu yoksa o zaman gitmesin düğüne mi acaba, ama mutluluğunu paylaşmaya gelmesin mi acaba, bilmiyorum yani falan filan. Vallahi bugün anlatılan her şey ağzımı açık bıraktı demiş Lütfi. Daha bu ne ki, daha anlatamadığımız daha neler var, bende de var. Alo.
1: Alo Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Murat, Almanya'dan arıyorum Doğancan.
0: Hoş geldin. Günaydın. Murat, selam. Almanya'nın neresinden?
1: Almanya meşhur Stuttgart'tan Doğan.
0: Stuttgart'tan geliyorum, beatbox yapacağım Acun abi. Daha önce konuşmuş muyduk yayında?
1: Yok Doğan, ilk defa konuşuyorum.
0: Bak, bana bu yurt dışından bağlanamıyoruz diye çemkirenler. Aha, adam nasıl bağlandı, ben torpil mi yaptım? Yok, kendi aradı.
1: Evet.
0: Abi eskiden şey vardı, siz böyle Türk numaralarını arayınca sıkıntı oluyordu, çok yazıyor falan. Hala öyle mi, yoksa onun bir tarifesi geliştirildi mi?
1: Gelişti gelişti, isteyenler Türkiye opsiyonlu hat alabiliyor.
0: İyi. Bir de zaten artık herkes WhatsApp üzerinden ya da işte şey internet üzerinden yapıyor zaten aramalarını. Evet.
1: Ama WhatsApp'tan bu numara aranmıyor Doğan. Belki yok, haklı olabilir.
0: Bu sabit numara aranmaz tabii ki. Evet abi, nedir senin hiç ummazdım dediğin şey?
1: Abi şöyle anlatayım. Ben burada üniversite okudum. Üniversite yıllarında Türkiye'den, Bursa'dan bir arkadaş geldi bizim üniversiteye. Bu eleman maddi durumu da kötüydü. Ben de bir büyük bir markette çalışıyordum. Dedi ki ya beni de senin oraya işe alır mısın? Ben de tamam dedim, gel dedim yanımda, hani çalış dedim. Benim şefimle o zaman konuştum, bunu yanıma işe aldım. Ben orada iki vardiya çalışıyoruz, ben ilk vardiyadaydım. Benim vardiyam bitince bu arkadaş alıyordu.
0: Tamam.
1: Yani benim vardiyayı. Ondan sonra çalıştık böyle 6 ay bir sene. Bu arkadaş geç geliyordu. Yani işe geç geliyordu. 5 dakika, 10 dakika geç geliyordu.
0: Sen de ona devretmeden çıkamıyorsun.
1: Tabii ben de devretmeden çıkamıyorum. Onu bekliyordum. Maddi durumu da kötü olduğu için de çok da üstüne gitmiyordum. Dersleri de falan da kötüydü dedim. Evet. Yani. Abi neyse, çalıştık. Bir şey demedim ben. 10 dakika, 15 dakika. Heh. Sonra benim 2 yıl sonra iş anlaşmam uzatılacaktı. Gittim içeriye. Dedim ya benim anlaşma ne oldu, uzatmadınız falan. Ben de öğrenciyim o zaman. Uçak mühendisliği okuyorum üniversitede. Yüksek lisans yapıyorum. Dedim ya ne oldu? Ya dediler sen uzatmayacağız. Dedim niye? Ya dediler bu senin arkadaş bize dedi ki sen her gün 10-15 dakika fazla çalışıp onun maaşından para alıyormuşsun. O sana her ay bir ödeme yapıyormuş.
0: İftira atmış.
1: Evet, hiç beklemediğim bir olay. Yani şöyle, ona sormuşlar, o da işini, anlaşmayı uzatmayacaklar diye abi beni topa atmış.
0: E sen ne alaka? Onu uzatmıyorlarsa seni niye yakıyor ki? Sen sokmuşsun onu orada işe. Sen bu adamın i̇şte... bu arada dur. Sonda soracağımı başta sorayım. Ağzını yüzünü kırdın mı?
1: Yok abi, kırmadım. Bak şöyle...
0: Niye kırmadın ya? Ya. Toplanıp şöyle arkadaşları şunu bir güzel bir dümdüz edeydiniz ya.
1: Abi olay şöyle, bu kendisi atılmasın diye sanki bu teklif benden gelmiş gibi yapmış. Mecbur kalmış, hani ben teklif etmişim, o da mecbur kalmış işten atılmayayım diye, hani ben onu işe soktum diye falan filan bir hikaye uydurmuş ve bunu bana söylemedi yani. Hiç söylemedi 3-4 ay. Olay 3-4 ay sonra olmuş. Ha. Abi benim iş anlaşmasını uzatmadılar. Beni işten attılar. Bir de kötü olan, hani o işte çalışıp iş tecrübesi diye şey alıyorsun, karne alıyorsun. Karne marne de vermediler. 2 yılda öyle gitti.
0: Yani, yani referans olarak başka bir yere, evet, gösteremedin, evet, sen oradaki çalışmalarını. Evet. Kötü olmuş. Sonra tabii inşallah o kişiyle orada o arkadaşını bitirdin değil mi abi?
1: Abi bitirdik de yine işte zor durumdaydı.
0: Ya sana ne ya? Sana ne?
1: Abi işte ya. Zor durumdaydı, çok zor durumdaydı.
0: Bir laf var Murat abi, yaşça benden büyüksün diye öngördüğüm için zaten o olmasa da yayındayız diye zaten söyleyemem. Evet. Bir şeyi açık olanın bir şey yapanı çok olur derler diyor. Evet. Günün son enerjisini senden alıyorum çünkü bitti, devretmem lazım programı. Hadi gelsin, evet, enerjimiz.
1: Evet, herkese tek şunu söyleyeyim, o arkadaş üniversiteyi bitirdiydi. Şimdi Allah razı olsun diye, o bana yeter. Herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Moralimizi yüksek tutun.
2: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızı indirip ulaşabilirsiniz podcast bölümünden. Yarın tekrar görüşünceye dek şimdilik alasmaladık.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük

0: herkes.
1: Reklam.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor. Benim olmadı.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Hayatı bırakma. Yeşilay. Süper
2: FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş bende devam edecek. Reklam.
2: Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dost Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Ben

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot

0: netleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bu sabah yayında şunu şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerin bütünlüğüdür. Dolayısıyla ya tamam öyle böyle falan ama ben şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir düşünsün bakalım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hiç ummazdım köpek sahibi olacağımı. Karavanla Fas'ta gezerken köpek sahiplendik ve onu Liechtenstein'a getirdim. Şimdi her sabah Süper FM'le beraber geziyoruz diye bana dostunun fotoğrafını yollamış. İpek selamlar. Vay be, Fas'ta buldun, İsviçre'ye götürdün ha İpek. Kız beni de götür. Beni de sahiplen. Onun için şehir değiştirdiğim kızın benden bir hafta sonra başka biriyle aynı eve çıkmasını vallahi hiç ummazdım demiş, bana da sürpriz oldu diyen sevgili Songül. Ana, arkadaş kazı he?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hadi siftahımızı atalım. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, ismim Elif.
1: Hoş geldin. Emine mi dedin?
2: Elif.
1: Emir.
2: Elif.
1: Demet.
2: Her neyse önemli değil.
1: Kız ne olur anlamam lazım. Ne?
2: Elif.
1: Elif.
2: Evet.
1: Ha, kız kolaymış da niye anlayamadım acaba? Allah Allah. Elif hoş geldin. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. Yayın konu başlığını duyunca hemen telefona sarıldım.
1: Aha, o zaman sağlam bir cevabım var. Neyi hiç ummazdın?
2: Yakın zamanda aldatıldım.
1: İşte, gördün?
2: Evet.
1: Evet.
2: Ve bu aldatılmada sağ olsun eşimin abisi çok güzel yardımcı olmuş. Şimdi canlı yayında tam olarak zikredemiyorum ne yaptığını ama...
1: Lütfen.
2: Eşime tanışması için bir tane hostesin numarasını gönderiyor.
1: Eşinin abisi yolluyor.
2: Evet.
1: Evet.
2: Sonra ben de bunu yani Allah'ın işi tesadüfen ikisi WhatsApp'tan yazışırken oğlumun tabletinden okuyorum.
1: Ha, orada da açık WhatsApp'ı.
2: Evet.
1: Ay salak.
2: Yani, madem şey yapacaksın tam hani yap. Sonra 3 gün boyunca bunları izledim, ne yapıyor ne ediyor. Yani sevdiğim yani 15 yılımı birlikte geçirdiğim insan. Instagram adresinde ikimizin isminin hani kısaltılması olan adını değiştirip hani bana ve çocuklarıma ait olan bütün fotoğrafları kaldırıp sonra o arkadaşı ekliyor. Sonra kız reddediyor, bir daha mesaj atıyor, bir daha istek atıyor ve abisi de işin şey tarafı, numarasını atmakla yetmiyor, bir de Instagram adresini atıyor, buradan yürü diyor. Yani hiç ummazdım gerçekten, ne eşimden ne abisinden, yani hele hele abisinden böyle bir şey hiç ummazdım. Hadi benim eşim dediğim kişi bir yola giriyor.
1: Yani, senin abi olarak ona yol yordam göstermen gerekirken tam tersi, evet, yardım ve yataklık yapıyorsun.
2: Evet.
1: Ne abi, zaman yaşadın bu olayı?
2: Hemen Temmuz ayında, çok yakın.
1: Tamam, bunlar yaşandı ve sen bunu nasıl söyledin?
2: Olay patladı işte. Üçüncü günün sonunda bütün oturumlarını kapattı. Tabii ben de elim kolum bağlandı. Nasıl takip edeceğimi bilmiyorum. Ben de tatildeydim. Çocuklarımız birlikte onun gelmesini bekliyordum.
1: Yanında değildi.
2: Evet.
1: Yani şöyle, o da uyandı. Tabletten de uzaktan çıkış yaptı. Tamam.
2: Evet. Yani şöyle işin aslı. Biz tatildeydik. Sonra eşimin işe başlaması gerekiyordu. Onu havalimanına bıraktım, kendim babamın yanına geçtim, hani Balıkesir'e geçtim.
1: Tamam.
2: Sonra işte bir hafta sonra o da bizim yanımıza gelecekti.
1: Tamam. O bir haftada olan olmuş zaten, yazışmalar ya, falan yani.
2: Onu havalimanına bıraktığım dakika uçakta yanında oturan kızı gözüne kestiriyor. Ama işin enteresan tarafı, abisi mesaj atıyor, çünkü abisi de bir havayolu şirketinde çalıştığı için yanına oturacak kişi kim, ne, nedir, her şeyi biliyor, görebiliyor.
1: Hmm, Oradan ondan ismini sonra, almış. Ay ne kadar ayıp ya.
2: Yanındaki diyor geldi mi, nasıl, güzel mi diyor. Abisi yani affedersiniz köpeğin önüne kemiği atıyor.
1: Ana. Bunlar ama çok iğrenç sohbetler ya. Şimdi sen bunu, bu olayı keşfetmişsin ama abi bu kadar rahat kardeşiyle böyle bir diyaloğa giriyorsa anlaşılan bunun geçmişi de var. Yani bunların demek ki kendi aralarında böyle bir şey alışverişleri olmuş yani abiyle.
2: Zaten diyor ki acemi değilim, senin başını belaya sokmam falan diyor.
1: Gerizekalı. Allah, yani dinliyorlarsa da dinliyorlar, umurumda değil. Allah belanızı versin be.
2: Evet, şimdi dedim gerçekten az çok olaydan dinleyenler varsa anlamıştır şeyi. Sonra ben üçüncü günün sonunda tabii olayı patlattım. Önce eşime, sonra annesine. Ha. Ağzıma geleni söyledim. Sonra da bir güzel kızı aradım. Ha. Dedim ki bak güzel kız, uçakta tanıştığın kişi evli ve iki çocuk babası. Kendisini sana nasıl anlattı bilemem. Belki iki yolcu gibi konuşmuşsunuzdur. Ancak dedim bu konuştuğun kişi senin hakkında böyle düşünüyor. Numaranı da zaten ben de abisinin sayesinde aldım. Yoksa ben,
1: kız ne diyor? Yani eminim, kızın ama zaten eminim, bir işi yok onunla.
2: Tabii tabii kız. Ne yapsın? 23 yaşında gencecik bir kız yani. Hiçbir şeyden haberi yok.
1: Elif, sana bir nacizane akıl vermek isterim. Bu abisi de o hava yolunda çalışıyormuş
2: hemen,
1: ya.
2: Hemen şikayet ettim.
1: Heh, iyi yaptın. Çünkü yani orada o kişisel verileri paylaşması, hele bir de bu sebeple insanları taciz etmesi vesaire falan, çok hastalıklı bir davranış bu. Ne oldu? Attılar inşallah işte.
2: Kabul etmiyorlar. Kendilerinde suç görmüyorlar, bu erkek muhabbetiymiş.
1: Tamam hadi cehennem olsun. Ne yaptı şirket peki bununla ilgili?
2: Vallahi şirkete de ağzıma geleni hani yazdım, daha doğrusu olayları yazdım. Dedim ki evliliğin bu sebep yüzünden bitiyor, ilgili kişi gerekli yaptırımlar neyse yapılsın, eğer yapılmazsa hakkımı mahkemede de sosyal medyada da sonuna kadar arayacağım.
1: Tamam.
2: Bu da böyle bir vesile olmuş olsun.
1: İnşallah oradan da bir şey çıkar. Kocan daha sonra pişman olup ya Elif ben ettim sen
2: yok,
1: etmem.
2: Yok ben diyor ben seni aldatmadım, sadece aldatma girişiminde bulundum. Ne var diyor bunda, iki yolcu gibi konuşmuşuz. Tabii dedim iki yolcu gibi. Hani bunu bir arkadaşı yapmış olsa diyeceğim neyse, yani abisinin yardımla yataklık ediyor olmasını kaldıramıyorum.
1: Hoş değil. Yani orada olay tabii kocanda bitiyor. Kimin olduğu önemli değil de evet tabii ki yani senin yıllardır oturduğun kalktığın yediğin içtiğin kendi abin gibi gördüğün bir kişiden de yani çarpı iki aldatılma yaşamışsın yani, o tatsız.
2: Öyle.
1: Boşanmayla alakalı bir girişimin de var mı?
2: Hemen girişimde bulunduk. Zaten dedim ayın 15'inde ben dönüyorum. Ben gelene kadar pulunu sırtını topla evi terk et. Geldiğimde de zaten gitmişti. Annesiyle bir zamanki gibi.
1: Geçmiş olsun. Evet. Valla ne diyeyim, umarım senin için en hayırlı şekline döner mesele. Üzüldüm. Ben de senin yerinde olsam hiç ummazdım. Evet, aldatılma birçok kişinin başına geliyor da abiyle organize bir şekilde boy posu devrilsin ikisinin de inşallah diyor ve teşekkür ediyoruz. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Bu sabah Doğan Can'daydı. Bu kadının kocasının burcunun balık olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Pü Allah belasını versin demiş Aylin. Aylin tahmin et başka kim balık burcu? He? Yazıklar olsun. Bela okumayın. Balık var, balık var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: kalkacağız, kalkacağız. Mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: İsmimi vermek istemesem olur mu?
2: Bizim için olay önemli. Adını ne yapacağım zaten? Evet, anlat. Neyi hiç ummazdın?
3: 18 yıllık evliyim.
2: Ay, tehlikeli bir şey var galiba. Çok düşünerek konuşuyorsun.
3: Evet, hem detay vermemek üzere hem detayları ince olarak vermek için böyle konuşuyoruz.
2: Tamam, ay ne oldu?
3: Şöyle ki, yıllar öncesinde engelli bir arkadaşımız vardı. Onun üzerine araba aldık falan.
2: Kim aldı, eşin mi?
3: Evet, beraber aldık.
2: Ama bir dakika, onun üzerine dediğin eşinin üzerine değil, engelli arkadaşa. Araba alındı ama eşin mi kullandı arabayı?
3: Aynen. Ondan sonra eşim ödedi.
2: Ama normalde aslında o iş onun birinci dereceden yakını işte onun kişisel kullanımı için alınması gerekiyor. Orada bir devleti dolandırdık hocam yani. Evet.
3: Daha sonrasında böyle işte evimizi aldık. Ben tabii ki fedakarlıklar yapmaya çalışıyorum. Daha sonrasında İşte her şeyimiz var. Tatillere gidiyoruz. Evet, çok güzel hayatımız geçiyor. Çok süper geçiyor. Engellinin vefatıyla beraber eşimde bir değişimler olmaya başladı. Vefat ettikten sonra işte annesinin babasının üzerine geçiyor.
2: Araba. Bu arada bir şey söyleyeceğim. O detayı bilmeyenler için biliyordur herkes de, belki bilmeyen vardır diye söyleyeyim. Engelli bireyler için belli bir oran üzeri engeli olanlar için ÖTV indirimi yapılıyor. İndirim mi yoksa tamamen ÖTV mi alınmıyordu hatırlamıyorum da. Uyduruyorum işte, 2 milyonluk arabayı 1 milyona alıyorsun gibi bir şey oluyor galiba orada. O yüzden aynen, hani bunu tercih ediyorlar. Bu arada bu tanıdığınız bu engelli kişi sizin bir akrabanız değil. Bir arkadaşınız mı?
3: Akrabamız.
2: Akrabanız, tamam. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sonra araba anne babaya kalmak durumunda haliyle. Sonra eşin bu durumdan rahatsız oldu. Utanmadan.
3: Daha sonrasında anne babaya kalan arabayı vergilerini ödeyerek, ki benim kartımdan ödeyerek üzerine aldı.
2: Tamam.
3: Üzerine aldığı günden itibaren dünya kaç derece dönüyor bilmiyorum şu anda. Çünkü kafam o kadar çok fazla şeyli. 360 derece döndü.
2: 360 dönerse başladığı yere geri döner. 180'dir.
3: Tamam, 180 derece.
2: Tamam. Evet, bu arada ÖTV'den tamamen muaf olunuyormuş. Evet, he.
3: Daha sonra vergiler ödendi. Benim kartımdan ödendi. Daha sonrasında şu anda evin içinde iki yabancı gibiyiz. Konuşmuyor, görüşmüyor. Sen
2: niye?
3: Kimsin diyor.
2: Ne
3: ben
2: alaka?
3: Bu zamana kadar çalıştım, ne yaptım diyor. Arabayı üzerine geçirdi.
2: Ne ki bu araba sanki Rolls Royce ya? Ne? Allah aşkına.
3: Yani,
2: kaç paralık bir araba bu?
3: 800 bin liralık bir araba yani.
2: Ne havacıma yani, ne kadar... ben anlamadım. Diyelim, hadi diyelim araba olsun 30 milyonluk araba. Ne alaka?
3: İlk sorun değil. Bunca yıldır yaptığım fedakarlıkları o kadar hiçe sayarak bir şekilde yüzüme...
2: Tamam da ben şeyi anlamadım. Yani bu arabayla bağlantısı ne olayın? Yani ben bunun vergilerini benim kredi kartımdan ödedi, oldu bu oldu, aracı oldum falan filan. Tamam,
3: evet.
2: Şu anda seninle kötü olmasının sebebi ne?
3: Evet. Hemen onu söylüyorum. Onu ben atlamışım. Ben yıllardır çalışıyordum ve hiç ondan para istemiyordum. Kendi faturalarımı kendim ödüyordum. İşte sağa sola giderken çok fazla değildi. Yani bir oturup bir yerde bir şey içmeye ya da yola gitmeye ondan kesinlikle para istemiyordum. Çalışmadığım dönemlerde, ki vefat eden kişi de benim çalışmadığım dönemlerde vefat etti. Yaklaşık 2 senedir çalışmıyorum ve bana işte çıkartıp işte bu senin parandır vesaire, bunu sen harçlık olarak yap demedi. Hatta onun üzerine şey söyledi. Sen dedi çalışmıyorsun dedi, tazminatını aldın dedi, al kocacığım sen bu 10 bin lirayı sen kullan demedin dedi. O kadar dedi tazminat aldım dedi. Şu anda da 68 bin lira kredi kartı geldi vergileri ben ödediğim için.
2: Ödemiyor.
3: Ödemiyor. 10 bin TL bir tane para verdi gönderdi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kızmayacaksın ama bana, tamam mı?
3: Evet.
2: Senin de bir aklın şey ama yani. Sen de yani şimdi burada tamam oturalım kocanı keselim de sen de yani anladığım kadarıyla biraz böyle bir laloluk var sende de yani.
3: Yuva yıkılmasın, yuvamız olsun.
2: He?
3: Maksadımız yuvamız olsun, yuva yıkılmasın.
2: Tamam da ama o işler öyle olmuyor bacım, bilmiyor mu bak yani
3: bir
2: etraf.
3: Bir de şöyle arabada ilacın ismini vermeyeyim, bir tane ilaç buldum. İşte psikiyatrik bir ilaç.
2: Tamam.
3: Daha sonrasında o ilacı çöpe attığını gördüm. Fotoğraflarını çektim. Yani bu şey biraz daha hani kendi uydurması gibi olan şekillere dönüşmeye başladı.
2: Ne demek yani
3: bu? Ben şizofrenik desem şey olur mu yayında?
2: Ne olur mu? Ne?
3: Şizofrenik ilaçlar diye.
2: Ha tamam. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar varmış. He, o da öyleymiş gibi mi davranıyor sana?
3: Aynen. Yani bir söylediği
2: ama,
3: özürüm.
2: Ama ayak mı yapıyor sence?
3: Çok farklı davranıyor. Yani.
2: Ya tamam bir şey söyleyeceğim. Bırak cehennem olsun gitsin ya. Ya niye çekiyorsun? Niye? Niye kendine bunu yapıyorsun? Madem böyle gel gitli, madem ne yaptı? Bir de yani yok. Bu arabayı aldığınız kişi senin akraban mıydı? Bu arada evet. Senin akrabandı değil mi?
3: Evet.
2: Sen de buna yardım ve yataklık etmişsin yani, buna çanak tutmuşsun. Neden yapıyorsun yani? Niye? Bunlar sana zarar günün sonunda yani, senin psikolojine, senin selametine. Genç kadınsın anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani evet. Çekmek zorunda değilsin. Bak hayat o kadar, şimdi adam da dinlemiyordur inşallah. Ama hayat o kadar hepimiz için aslında kısa ki insan kendine kızıyor, gün geliyor. İnşallah da belki toparlanır aranızdaki bu gerginlik, bu saçma sapan haller, ama toparlanmazsa, iş daha tatsız bir yere giderse, uyduruyorum, belki başka şeyler yakalarsan en çok ona değil kendine kızacaksın. O yüzden kızmamak için bırak cehennem olsun, sen de şimdi mıy mıy mıy aynen sen ne el aldı ya, bırak yürü gitsin ya, yürüsün gitsin. Çocuk var mı bu arada?
3: Evet.
2: Kaç yaşında? Söyle 15
3: diyelim.
2: 15 yaşında.
3: Evet, çok üzülüyor. Babası sürekli onun üzerinden bana baskı kurmaya.
2: Tamam ama biraz da sen çanak tutuyorsun işte onun üzülmesine. Sen kötü bir şey yapıyorsun anlamında söylemiyorum. Buna alan yaratma yani. Sen onu önemsediğin için, o beklenti halinde, haliyle tabii ki beklenti halinde olduğun için bu mutsuzluk yaşanıyor. Bence onu bir sal, bırak ne hali varsa görsün, sen de kendi hayatına bakmaya çalış. Git bir işe gir, çalış falan filan. Sen anlattın diye ben de böyle akıl verir gibi konuşuyorum, yanlış anlama. Ama yani odak noktanı bence değiştirmen lazım. Bütün dünyanın anladığım kadarıyla ha bu akılsız adamın yaptığı işler. Ay vallahi bir gün beni gelip burada vuracaklar, yeter. Neyse. Çözülür umarım. Yani Allah umarım en hayırlısı neyse oraya çevirsin tez vakitte diyor. Ve sabah enerjimizi alalım isterim.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Şu an mesajlarınızı görüyorum, böyle şey tar tar tar tar tar tar tar tar akıyor. Şiştik, ruhumuz daraldı, yeter, kapat Doğancan. İyi sabrettin. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, anlayabiliyorum. İnsan gerçekten türlü duygu durumları içindeyken çok makul ve mantıklı davranamayabiliyor. Çok böyle özellikle duygular girdiği zaman, dün de yayında benzer bir şeyden konuşmuştuk. Çok olmadığı birine dönüşebiliyor. Bence hepimizin hayatının belli dönemlerinde, belli sürelerde böyle anları olmuştur. Bir basiretin bağlanıyor. Bir ne yapacağını bilemiyorsun. Siz çok mu şeysiniz sanki? Yani ben kendim için de bunu söyleyebilirim. Ben de şu an mesela geçmişteki bazı kendime yaşattığım mutsuzluklara dönüp kendime kızıyorum. Diyorum gerizekalı mal. Sen ne? Yani olacak iş mi Doğancan? Ne kadar gerizekalısın? Sen bunun için nasıl canını sıkmışsın diyorum ama bugünkü aklımla. İşte onları yaşadığım için bugün böyle oldum. Şimdi bu kız da eğer biraz o manevrayı alıp virajı güzel dönebilirse toparlar kendini ama... Çok ışık göremedim. Neyse.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Süper FM. Dünya
4: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var hattımızda? Alo!
3: Alo, Doğan Can, Selim. Günay. Ben İstanbul'dan.
2: Hoş geldin Sevim. Ne haber? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Hoş buldum. Öncelikle seni çok seviyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
3: Evet, mesleğimi paylaşmak istemiyorum.
2: Çünkü anlatacağın konu onunla mı ilgili?
3: Hayır.
2: Ha, tamam. Nedir hiç ummazdım dediğin şey?
3: Şunu hiç ummazdım Doğan Can. Babamın annemle düğünlerinde annemin eteğini tutan küçük kızla sonradan sevgili olacağımı hiç ummazdım.
4: Ha, Allah Allah! Şalvar!
2: Ne? Annenle baban yani evlenirken... düğündeki düğün, tamam işte evlenirken o dönem düğündeki bir çocukla şu an sevgili, doğru mu?
3: Yani kız, yani reşit tabii ki şu an ama.
2: Tamam, o evlendiği zaman çocuktu ama yani.
3: Dacoma tersi yani, evet.
2: Evet. Ağzım açık kaldı kız. annene babanın düğününde bu şu an sevgili olduğu kişi kaç yaşındaymış?
3: Yani o zaman küçük çocukmuş herhalde. Valla bilmiyorum, herhalde 14 falandır.
2: İnanmıyorum ya.
3: Evet.
2: Baban kaç yaşında şu an?
3: 50 vardır.
2: Hmm.
3: 15 yaş falan var aralarında.
2: Bu düğünde kardeş olduğuna göre gibi. O zaman kim bu? Akraba mı bu?
3: Yok, akraba değil de tanıdık yani. Belki uzaktan akrabadır, bilmiyorum.
2: Anne tarafından mı?
3: Yok, baba tarafından.
2: Bir de. Vallahi kusura bakma da babanın boy posu devrilsin.
3: Amin.
2: Yani, babana bunu demek istemezdim ama yani. Bunu öğrendiğinizde ne yaptınız? Babanla herhalde bir şey oldu. Tartışma yaşandı.
3: Evet, yani kabul etmiyor. Ama ben kendim öğrendim. Yani kanıtlar, telefonuma falan baktım. Ben kendim öğrendim ama kendisi kabul etmiyor, ama ben biliyorum.
2: Çok tatsız. Yani şimdi kime ne diyecek olanlar da vardır belki ama değil ya. Yani senin açından baktığımız zaman yani hiç hoş değil. Aklıma şey geldi, yıllar önce bir dinleyicim anlatmıştı. 3 kere mi 4 kere mi ne evlilik yapmış. İlk evliliğindeki düğünündeki o görüntülerde de var olan bir kadınla ikinci kez evleniyor ve o kadınla da işte ilk eşinin arkadaşının arkadaşı mıymış neymiş ya da onun arkadaşı mıymış düğünde şöyle bir görüntüleri var. Sol parmağında halay çekerken gelinlikle o ilk eşi var. Sağ parmağında da yıllar sonra evleneceği ikinci eşi var. Böyle bir kare var. Birinci ve ikinci eş aynı anda halay çekiyorlar gibi bir görüntü, o geldi aklıma.
3: Böyle bir genişlik olamaz yani.
2: Vallahi,
3: gerçekten.
2: Sus, dünyanın çivisi çıkmış bacım, ne diyeceksin
3: aynen,
2: artık ya.
3: Aynen. Rejon kalmamış zaten.
2: Haydi Allah akıllı fikir versin diyor, senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
3: Günaydın.
2: Bereketli bir program oldu. Mevzular hoşuma gitti. Kaos, entrika, aile içi gerilim, ne ararsanız bu programda.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Abla ne raconu, ahlak yok ahlak demiş Derya. Sus sen de, ortalık zaten karışık. Ne Doğan Can, altlı üstlü oturan komşularımız vardı. Biri evli biri bekar. Kadının evine girip çıkıyor, oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, yemekler yiyorlar. Evli olan kadın da gayri ihtiyari kocasıyla olan sıkıntılarını anlatıyor. Dost bildiği o komşusuna dertleşiyorlar. Sonra bu bekar kadın anlatılanlara göre hareket ederek kadının kocasıyla sevgili olmuş. Adam karısını boşamış, sonra gitmiş o kadınla evlenmiş. Kadının kocasını elinden aldı, aynı sofrada yiyip içerken dertleşirken şok olmuştuk diye duygu mesaj yollamış. Kız neye artık, ben hiçbir şey şok olmuyorum ya. Valla neye şaşıracağımızı şaşırdık yani, daha doğrusu. Ay ne korkunç ya. Herkes düğün videolarını bir kontrol etmeli bence. Tehlike oluşturabilecek biri var mı acaba diye diyen sevgili Reyhan. Şeytanın aklına gelmez ki. Ay Doğancan tam dinleyemedim. Kaçırdım az önceki olay neydi ya? Çok merak ettim anlayamadım demiş Adem. Adem şimdi şöyle kız bağlandı dedi ki. Benim dedi babamla annemin düğünündeki bir çocuk. Annemin gelinliğini tutan bir çocuk şu an babamın sevgilisi. Şu an çocuk değilmiş tabii. Yıllar önce evlenmişler. Annesi babası boşanıyor. Baba da o düğündeki o çocuk tabii yetişkin oluyor artık Reşit. Onunla evlenmiş boy pısı devrisice.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ancak ben üniversite aşkımla evlenip 28 yıl çok mutlu bir evlilik ve pırlanta gibi iki erkek evladım olacağını hiç ummazdım. Şükür diye mesaj yollayan Serap. Biraz da pozitif şeyler. İstanbul'dan Ersin diyor ki bugün yayın canlı mı yoksa eski geçitler mi? Geçitler. Yok abi. Canlı geçitler. Kesitler demek istedin herhalde.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
5: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Arzu Korkut.
2: Hoş geldin Arzu, radyoyu kapatalım. Nereden arıyorsun?
5: Radyo açık değil zaten de.
2: Kim o bağıran arkada?
5: Televizyon açıktı.
2: Kız kapa, o zaman onu kapa. Sen hem televizyon açık hem radyo mu dinliyorsun bir yandan?
5: Hayır, cep telefonundan dinliyorum radyoyu.
2: He, tamam.
5: Zaten uzaklaştım.
2: Hoş geldin. Tanıyalım. Hoş, ne iş yaparsın Arzu?
5: Emekliyim. Ev hanımıyım.
2: Güzel, ne güzelmiş. Gelelim konumuza. Nedir hiç ummazdım dediğimiz şey?
5: Hiç ummazdığım şey seninle ilgili. Ben bundan 1-2 ay önce hastaneye işte tansiyonum benim hep 16'lar, 11-6'lar hep normaldir. Hı. Ondan sonra bir ara işte stresler falan 18'lere falan çıkınca 2-3 gün önce hastaneye gittik. Hı-hı. Neyse acilde ben gece gündüz seni dinlediğim için.
2: O hastanede mi dinliyordun kayıtları?
5: Tabii canım hastaneye gittik acile. İşte bana serum falan verecekler. Ay bir dakika dedim. Bir daha ölçtüler orada 19'a çıkmış tansiyon. Dediler hemen dil altı falan. Dedim ki hemşireye ya dedim ben şey kulaklığım falan her şey yanımda zaten. Teşhisatı gitmiştim. Dedim ben dedim şeyi Doğan Can'ı dinleyeceğim dedim. Tamam hanımefendi nasıl rahatlıyorsanız dedi. Öyle yapabilirsiniz dedi. Sonra taktım. Serum veriliyor bir yandan. Ondan sonra seni dinlerken oğlum biliyor sana olan sevgimi. Hemen dışarı çıkmış. Ondan sonra sana mesaj attım.
2: Anladım şimdi. Anladım. Evet, doğru. Bana gecenin körü bir mesaj geldi. Durumu da özetlemişti senin oğlan. Daha önce işte annem böyle böyle rahatsız ve seni çok seviyor. Ona moral olması için görüntülü arayabilir miyiz seni demişti. Tabii dedim. Hemen doğru hatırladım. Biriyle böyle aynen, hastanede. Ondan, evet. Kendi kendime de demiştim ne manyak kadın.
5: Ne manyak kadın dedi. Teşekkür ederim.
2: Serum yerken hatırlıyorum çünkü görüntülü konuşurken orada baya o halde bile vallahi Allah razı olsun ya Arzu Hanım.
5: Ne demek
2: mutlu
5: canım
2: oldum.
5: Allah benden razı olsun.
2: İyi bak güzel bir anımız olmuş işte böylece.
5: Ondan sonra da şey aynen arabaya bindik biz. Arabada oğlum dedi bana oğlum dedi ki anne dedi biri arıyor seni dedi.
2: Evet.
5: Aldım. Kimsin diyorum ben Doğancan dedi.
2: Sürpriz.
5: Ya nasıl mutlu olsun ve dedim ki yani helal olsun gecenin bu şeyinde hiç tanımadığı bir insana bir kişi mesaj atıyor oğlu.
2: Kız günah işte hasta ya o yüzden şey yaptım ben de. Dedim ya gece sevap kazanayım oturduğum yerden dedim.
5: Yani bundan da bir 4 sene önce de eşimle bir ayrılık şeyine girdik. O zaman da yani o dönemde zaten iyice sana başladı. Moralim bozuktu ama yani sabah yürüyüşe gidiyordum, seni dinliyordum. Akşam uykuya işte geçmek için tekrar podcastlerden dinliyorum. Yani seninle 2 sene o kadar güzel geçti. Ondan sonra eşim geri döndü tabii o başka. Ama
2: Ne mutlu bana valla Arzu Hanım. İşte ben burada bir odanın içinde duvara bakarak konuşuyorum ama bir yandan kimin hayatına hangi dönemlerinde nasıl eşlik ettiğimi bilmiyorum. Bu çok kıymetli benim için. Valla memnun oldum. Yayında da konuşmuş geldim. Olduk. Güzel bir anı oldu. Aynı. Hadi oğlana da selamlar bu arada. Hadi gelsin okay. Sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğancığım biz de serum yiyoruz ayağına görüntülü arayabilir miyiz seni o zaman yazmışlar. Hafta sonu kızımın düğünü vardı. Akrabalarım çoğuna altın takmıştım ama onlar 500 lira, 1000 lira gibi para taktılar. Hiç ummazdım bundan sonra hiçbir akrabamın düğününe gitmeyeceğim diyen sevgili Meryem. Evet ya, tatsız. Geçen bir şey gördüm, sosyal medyada kesin birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Birisi işte böyle yemekli bir düğün yapıyor ve o işte davet ettiği bir kişinin düğününe gidip o da altın takmış. Kendi düğününde de kişi başı 1400 lira mı ne öyle bir şeymiş galiba. 1600 mü ne öyle, hani kişi başı yemekli sayısı buymuş ödediği rakam. Bu kişi de 500 lira mı ne takmış. O misafiri falan, aman üf. Sıkıldım. Konudan sıkıldım. Neyse IBAN'ını atmış, demiş ki üstünü yolla lan, ben kaç para verdim, sen nereye geldiğinin farkında değilmişsin falan. O da ayıp geliyor bir yandan. Ama tabii ki şey de ayıp yani. Bilmiyorum, şey diye bakıyor insan bir yandan da. Yani durumu mu yok acaba? Ama durumu yoksa o zaman gitmesin düğüne mi acaba? Ama mutluluğunu paylaşmaya gelmesin mi acaba? Bilmiyorum. Yani falan filan. Vallahi bugün anlatılan her şey ağzımı açık bıraktı demiş Lütfi. Daha bu ne ki? Daha anlatamadığımız daha neler var? Bende de var.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. Hayata karış.

kızı bu kadar naz, sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret,